0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz efendim, başka bir dünya hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki genç nesli yetiştirenler, doğru yerdesiniz. Bugün çok klişe bir şeye bakacağız. Hı-hı. Ama tabii ki buradan neler öğrenmemiz lazım, onlara da bakacağız. Evet. Nedir bugünkü konumuz Gamzacığım?
1: Bugünkü konumuz başarı öyküleri.
0: Süper. Çok tiyatral bir giriş yaptım. Evet, bugün başarılı insanların aslında ufak ufak öykülerine bakacağız ama aslında varmaya çalıştığımız konu bu kişilerin ortak yönleri.
1: Evet.
0: Ama senin müthiş girişlerinden bir tane dinleyelim.
1: Evet, bugün başarılı insanların başarı öykülerinden bahsedeceğiz. Neticede ortaya hepsinin ortak özellikleri çıkacak. Kariyer sitelerinde sıkça görüyoruz. Bizlerden de başarı öykülerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Peki ya siz kendi başarı öyküsünü yazacak olsaydınız neler yazmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? Kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız başarılı olduğunuz durumda nasıl bir başarı öyküsü olurdu? Lütfen bu ekleri dinlerken de ortak yanlarınız var mı, siz de düşünün lütfen.
0: Evet. Öncelikle NLP'de vesaire kişisel gelişimde bir kural vardır. Hı hı. Bir şey yapmak istiyorsanız ilk başta yapacağınız şey onu iyi yapabilen birini kendinize model alıp modelleyerek öğrenmektir. Hı hı. O yüzden de hani müzikte de herkesin bir artık ideal bulduğu bir kişi vardır. İdolü diyeyim ama yani idol sözcüğünden hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve onun gibi solo atmaya çalışır ya da onun gibi şarkı söylemeye çalışır ya da işte onun tuşesini kullanmaya çalışır vesaire. Aynı şey aslında normalde her şeyde geçerli hayatımızda. Hani meslek seçimiyle alakalı bahsederken şundan söz etmiştik. Etrafınızda en mutlu iş hayatı olduğunu düşündüğünüz kişiye bakın. Hı hı. Kendi ideal iş hayatınızı aslında görürsünüz. Çünkü sizin için ne önemli orada? Neden bu kişinin iş hayatına iyi diyorsunuz? Hı hı. Çünkü ne bileyim, esnek saatlerde çalışıyor diyebilirsiniz. Hı hı. Ya da sık sık yurt dışına çıkabiliyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla orada aslında kendi kriterlerinizi yakalamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi burada da kendimizi buna göre değerlendireceğiz. Evet, çok klişe kişilerin hayat öykülerine bakacağız. Hı hı. Ama buradan ne anlamamız gerekiyor ve siz hayatınızda bunu yapıyor musunuz? Ya da hangisi size daha yakın geliyor, ona bakacağız efendim. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki, her zamanki bakalım. Gibi. Peki Nisan, hiç başarı öyküsünün yazıldığı oldu mu?
0: İlk kitabım çıkarken başarı öyküsü değil ama biyografimi yazmak istediler ve böyle birden ya ben kimim, benim biyografimi yazmasalık olur mu falan şeklinde düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman o editörüm ve yayın evinin sahibi, hı hı, üçümüz oturduk konuşuyoruz. Dediler ki ya hani olur mu öyle şey, biz normalde senin işte başarı öykünü yazacağız, işte internet sitesinde şöyle yazacak böyle yazacak ve ben böyle yani o zaman daha kendimi gerçekleştirmemişim herhalde. Benim için çok yeni bir şey. Yok dedim, ne başarısı, yazmayın, ben öylesine işte yazdım da bunları falan gibi bir moda girmiştim. Evet. Böyle olmayın, hepimizin birer biyografisi, hepimizin de tabii haliyle
1: kesinlikle
0: başarı
1: öyle, evet,
0: öyküsü var.
1: Evet evet, tabii ki. Peki seni çok etkileyip de sana ilham veren bir başarı öyküsü var mı?
0: Bunlardan çok vardır. Hı-hı. Aslında Sezen Aksu'nun var. Hı-hı. Bu abartılıyor olabilir ama anladığım kadarıyla kelimesi kelimesine söyleyemem. Yalnız hı-hı, ilk başta sahneye çıkmaya başladığı zamanlarda çok yaşı da küçükmüş.
1: Evet.
0: Ve sahneye ilk çıktığı zamanlarda aslında alay edilmiş.
1: Ha.
0: Ve kısa boylu da olduğu için zaten işte minik serçe minik serçe diyorlarmış. Ve
1: evet,
0: ondan bu günümüze kadar gelmiş ki Sezen Aksu oldu sonunda kendisi. Yani
1: evet,
0: zaten o zaman da Sezen Aksu'ydu da yol boyunca da sonuçta gelişti. Ve ilk yaptığı kaydın da çok satmadığını vesaire duymuştum. Böyle yüzlerce müzisyen var. İlk kayıtları öylesine ortalıkta kaybolan, bir türlü ünlü olamayan, hı-hı, mesela Ricky Martin de var. Bir şekilde yapıyor müzik ve bir türlü olmuyor. Ya da Shakira da böyle. Yani bildiğiniz çok kişi de aynı problem olmuş, vazgeçmemişler.
1: Hı-hı.
0: Birincisi bu bana azim konusunda neleri değiştirebilirim ya da ne yapmam lazım peki bunun gerçekleşmesi için. Ama sürekli olarak da hazır olmuşlar. O gün bir gün gelecek, hı-hı, ve geldiğinde ben hazır olacağım. Aynı şey sanırım Cem Adrian için de geçerli. Umarım yanılmıyorumdur ama şimdi sen böyle aniden sorunca aklımda olduğu kadarıyla anlatıyorum. O da yanında kendi demo CD'siyle dolaşırmış. Hı-hı. Bir gün doğru kişi karşıma gelecek ve ona vereceğim ben bu CD'yi diye.
1: Yeah.
0: Ve evet, sonunda doğru bir kişi, en azından yardım edebilecek bir kişi karşısına çıkıyor. Sanırım evet. Demet Sarıoğlu'ydu o. Hı-hı. Tam emin değilim ama. Hı-hı. Ve ona o CD'yi veriyor ve oradan işte en azından yapım şirketleriyle görüşmeye başlıyor vesaire. Bunlardan öncesinde pek çok sanatçının sürekli reddedildiği duyulan bir şey.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Çok var. Hani... Hı-hı. Pavarotti'ye kadar, hani Pavarotti'nin bile beğenilmediği durumlar vesaire, bile değil tabii yani, beğenilmediği durumlar var. Evet. Onlar bundan ders çıkarmıştır, kendilerini belki geliştirmişlerdir, o ayrı mesele. Hı-hı. Ama onun ötesinde şu da var, evet, kendileri disiplinle yapmakta oldukları şeyi yapmaya devam ettiler. Hı-hı. Diğer bir örneği vereyim. Benedict Cumberbatch'i çok verdim galiba bu örneği ama oyuncu...
1: Ama çok güzel bir örnek gerçekten.
0: Çok da iyi bir oyuncu ve tiyatro kökenli bir oyuncu kendisi. Dolayısıyla ilk başta cast direktörlerine gittiği zaman, cast ajanslarına diyorlar ki senden oyuncu olmaz ve gerekçesi şu, çirkinsin diyorlar. Çok ilginç bir şekilde fiziksel görünümünün buna uygun olmadığını, kamera önü oyunculuğuna uygun olmadığını söylüyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonrasında... Yıllar sonra bu kişi dünyanın hani en ünlü şirketlerinde en ünlü süper kahramanları vesaire oynamaya başladı. Ve ondan sonra dergilerde işte şöyle yakışıklı oyuncu vesaire olarak lanse ettirilmeye başladı. Ne demek bu? Demek ki algı, başarı algısı, siz başarılı oldukça aslında o yakışıklı ya da güzel ya da doğru müzik yapıyor, iyi müzik yapıyor algısı da değişiyor.
1: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Evet. Yani çok ilginç bir şey gerçekten. O da vazgeçseydi.
1: Evet, kendin bu yeteneklerine inanmayıp vazgeçseydi ne kadar büyük bir kayıp.
0: Evet, şu anda böyle bir oyuncu olmayacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bir dedik, başkalarıyla karşılaştırmak. İkincisi bir de şu var. Siz acaba soru, sürekli olmayanı mı yoksa elinizdekilere mi odaklısınız?
1: Evet.
0: Elinde ilk başta mesela diyelim ki hayal kurabilir, diyebilir ki ben şöyle bir modacı olacağım, evet. Ama elimde atölye yok mu? Yoksa acaba ben elimde şapka dikerek başlayabilirim mi sizce? Ya da evet, koca bir fabrika kuramayabilirim şu an ama acaba... Yani evimde bir odaya, ufak bir laboratuvar oluyor herhalde artık, o atölye olmuyor.
1: Atölye.
0: Kurup, parfüm, hani birkaç böyle özel kişiye özel parfüm yapabilirim fikri var mı? Hı-hı. Bu da neden kaynaklanıyor? Aslında her şeyin bir anda büyümesi fikrinden. Eğer ben ne bileyim holding ya da koca bir fabrika ya da koca bir atölye, koca bir şey, çalışanlarım var, şu bu... Yapamıyorsam hiç başlamayayım mı bu işe? Hı-hı. Halbuki çok komik kariyer öyküleri dinliyorum. Bu bir Türk ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Bir şirketi kurarken ilk başta sadece kendi varmış meğer. Hı-hı. Ama bir telefon numarası alıyor. Şöyle bir şey yapmış. Müşteriler Hı-hı. arıyor. Tamam, sizi finans departmanına yönlendiriyorum deyip kendi sesini değiştirip ya da telefona mendil falan koyup o şekilde başka birileri varmış gibi davranıyormuş. Çünkü neden? Kurumsal görünmek için, ama kendisi aslında bütün işi yapıyor normalde. Böyle numaralara başvurmak durumunda kalmış. Yani kısacası yokluktan, yani yokluk derken sefaletten bahsetmiyorum ama ufak bir fikirden, böyle net olarak sadece diyelim minicik, diyelim mesela bir kafe açmak istiyorsunuz. Kafeyi açmak çok zor olabilir belki. Ama belki ufak bir köşede sadece ürünlerinizi satmak, işte kekinizi satmak vesaireyle başlayabilirsiniz. Çok iyi bildiğimiz hamburger şirketi patates kızartması satarak başlıyor. Bir arabada, hani bizde var ya simitçiler, köfteciler, pilavcılar, arabayla satıyorlar ya... O arabalarla patates kızartması satarak başlıyor. Ve bu şu an her yerdeki o patates kızartmalı hamburger firması.
1: Evet.
0: Hadi bakalım sıradakine geçelim.
1: Sıradaki Muhammed Ali, Amerikalı bir boksör ve aynı zamanda da sosyal aktivist. Ağır siklet boksunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve ringdeki başarılarının yanı sıra ırkçılığa karşı duruşu, savaş karşıtı tutumuyla da tanınıyor. Onun mücadeleci ruhu ve dövüşçü kişiliği de dünya genelinde ilham kaynağı oluyor.
0: Burada çok önemli şey var. Şimdi birincisi, kendi kimliğinin haricinde aynı zamanda dünyada bir görüşü, bir vizyonu var. Bu önemli bir şey. Ama diğeri, başkalarına ilham olması. Çünkü sen de yapabilirsin, o yaptıysa belki ben de deneyebilirim diyerek onu örnek alıyor. Ve biz bu, yani bu boksörümüzün herkes tarafından hep iyi bir insan olmakla bilindiğini biliyoruz. Ama buradan olumsuz olarak ne öğrenebiliriz? Kendisi aldığı darbelerden dolayı, tabii yani Parkinson sonuçta sadece darbeden olmayabiliyor ama biliyorsunuz çok ciddi bir hastalık dönemi geçirdi. Şimdi bazen azim başka bir şey, kendimize zarar vermek başka bir şey. Evet, onun seçtiği alan çok riskli, tehlikeliydi. O ayrı. Ama sonuçta büyük bir efsane olmasını engellemedi. Yalnız biz kör riske girerek hareket edemeyiz. Kendimize zarar vermemeliyiz. Kalistenikçi kardeşlerimizi görüyorum. Yani barlar, şey barı oluyor ya, jimnastik barları, böyle paralel bar ya da işte bu barfix çektiğiniz şeyler. Hı-hı. Onlar da işte hareketler yapacaklar, paralel barlarda hareketler gösterecekler. Yani normalde amaçları jimnastik hareketleri göstermek. Kendi vücut ağırlıklarıyla hoş da görünen hareketler yapmaya çalışıyorlar. Yalnız şimdi yurt dışında bunları yapanların geneli ufak yaşlarda jimnastik eğitimi alıyor. Çünkü mesela çok zor dediğimiz hareketler normalde jimnastikte sadece o halkaya çıkmak için, yani başlangıç hareketi aslında sadece. Dolayısıyla onlarda o hareketin, yani o kas hafızası yerleşmiş oluyor ve ona göre spor salonları var vesaire. Tehlikede olmuyorlar. Başlarında uzmanlar oluyor, öğretmenler oluyor vesaire. Ama ben ne görüyorum? Sahilde evet beton değil, oraya bir şey koymuşlar ama düştükleri zaman onları koruyabilecek kapasitede değil. Oranın yapılması böyle tehlikeli hareketlerin denenmesi için değil, hani basit düzeyde spor yapılması. Ama bu kardeşlerimizden ben açıkçası kafası gözü yarılan gördüm. Vaz mı geçmeli? Hayır, tabii ki vazgeçmemeli. Ama önlem almak, tedbirli olmak, doğru yerlerde doğru şeyleri yapmak gerekiyor. Evet, belki tek imkanı bu olabilir ama o zaman ne yapılır? Bir kask ya da oraya belki bir minder ya da bir şey ya da daha fazla yardımcı arkadaş. Önlem alınmadan bir şey yapılmaması gerekiyor. Bunu da tabii ki hani böyle cesur olun, şöyle böyle başarı için cesaret gerekir derken körü körüne gidin anlamında demiyoruz. O anlamda söylemek istedim. Ama bu arada tabii ki Muhammed Ali'nin Parkinson olması onun yanlış bir şey yapmasının sonucu değil. Bu ayrı mesele. Hı hı. Ama bazen de kendini zorla bu hale getirenler oluyor. O yüzden lütfen lütfen dikkat edelim. Azim ayrı bir şey, böyle gözleri karartan hırs bambaşka bir şey. Muhammed Ali'den sonra söylediğim hani hırs mı azim mi meselesinde kendinize başarılı olacağım diye zarar veriyor musunuz acaba?
1: Evet.
0: Çünkü bunun da sağlıklı olması lazım. Üçüncü sorumuz bu. Hı-hı. Size yönelteceğimiz. Geçelim bir sonraki başarı öykümüze.
1: Evet, bir sonraki başarı öyküsü Malcolm X. Hı-hı. Amerikalı siyasi bir aktivist ve insan hakları savunucusu. Eşitlik ve ırksal adalet için mücadele etti kendisi ve önceleri ayrılıkçı bir yaklaşım sergilese de sonradan fikirleri evrildi ve ırkçılık karşıtı bir tutum benimsedi. Konuşmaları ve yazılarıyla etkileyici bir lider haline geldi ve sivil halklar hareketine önemli katkıda bulundu.
0: Evet, başarı sadece iş adamlarıyla, yani iş insanlarıyla, bilim insanlarıyla vesaire olan bir şey ya da sporcularla olan bir şey değil. Evet. Aktivist bir kişinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kitleleri etkiliyor ya da dünyada bir şeyler değiştiriyor. Buradaki mesele nedir? İlk başta kendi aslında ırkçı yaklaşımları varken daha sonra evriliyor düşünce.
1: Hı hı, evet.
0: İşte buna izin vermek. Hala ya sen şunu düşünmüyor muydun, ne yani fikrini mi değiştirdin dediklerinde evet çünkü bunu gördüm diyebilmek.
1: Hı hı.
0: Hani ben fikrimi değiştiremem, hayır ben kesinlikle böyle olmalıyım takıntısında olmamak çok önemli. Bu ne demektir? Değişime, öğrenmeye
1: açık olmak.
0: Açık olmamız, hı-hı, esnek olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Acaba siz esnek misiniz bu konularda? Yani hayır, bu illa böyle olacak ya da ben illa böyleyim mi diyorsunuz? Yoksa karşınıza farklı bilgiler çıktığı zaman fikrinizi değiştirebiliyor musunuz? Düşünceleriniz evrilebiliyor mu?
1: Kendinize sorun lütfen.
0: Evet. Nedir bir sonraki?
1: Bir sonraki başarı öyküsü de Frida Kahlo. Kendisi Meksikalı bir ressam ve sanat dünyasında da özgün tarzıyla tanınıyor. Sanat eserlerinde özellikle otobiyografik ve acıyı yansıtan temaları işledi. Kendisi gerçekten hayatında çok zor zamanlar geçirdi. Kahlo'nun yaşam boyunca sağlık sorunları, travmalarla mücadele etmesi, sanatının da önemli bir parçası oldu. Ve sanatı, kadın kimliği ve Latin Amerika kültürü üzerinde de derin bir etki bıraktı. Gerçekten bu acılara rağmen sanata devam etti. Hatta bu acılar da sanatının da bir parçası olmuş oldu.
0: Bunu özellikle seçtim. Sen Gamze ile beraber metinleri hazırlarken bazen birbirimize jestler yapıyoruz. Şimdi burada öğrenmemiz gereken şey nedir ve size soracağım soru nedir? Farkındaysanız eğer, bu arada biliyor musunuz bilmiyorum, Frida Kahlo'nun acı çekiyor derken fiziksel olarak şöyle bir durumu var, bir kaza geçiriyor. Zaten çocukluktan beri bir problemi var, yani hastalığı var ama kaza geçiriyor ve yani üzerinde çok ciddi metal, nasıl diyeyim, implant var ve bu ona çok ciddi ağrılar veriyor. Yani bizde hani ufacık bir tane kırığımız olsa vesaire çok omurgası kırılacak kadar kaza geçiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sürekli olarak normal bir insanın dayanamayacağı ağrılarla sabah akşam yaşıyor. Ama o neyi seçiyor? O kendi ağrısına gömülmek değil de onun yerine evet ben bu durumdayım ve kendini çirkin de görüyor ama o çirkinliğin içinde bir güzellik görüyor normalde. Ona rağmen kendini hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu bir avantaj olarak kullanıyor. Yani artık engelli sayılıyor mu bilmiyorum ama hani şöyle bir engelim, şöyle bir sağlık durumum var. Onun için bir engel değil ama bir avantaj. Neden? Çünkü onun eserlerini biricik kılan bir şey. Onun gibi başka kimse yok ki. Bunun yerine ne yapıyor? İşte çiçekler, böcekler, rengarenk, böyle mutlu, ooo süper. Evet, orada işte belki iskeletinden işte demir parçalar
1: strüktürü
0: vesaire
1: de görebiliyoruz.
0: Evet, onları görüyoruz bir yandan. Bir yandan o acayip durumu görüyoruz. Evet, korkunç ama diğer yandan rengarenk. Bunu da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Hayata bağlılığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki olumsuzlukları da azimle aşıp onları kendi lehimize kullanabiliriz. Bu hastalıkların arkasına saklanmak yerine onlarla birlikte yürümeyi öğrenmek dahil. Peki bir sonraki sorumuz dinleyicilerimize. Bahaneleriniz var mı? Bir şeylerin arkasına saklanıyor musunuz? Bize söylemek zorunda değilsiniz, sadece kendiniz için. Kendinize dürüst olun sadece. Acaba ya işte ben de yapardım ama mı? Yoksa evet şu oldu ama ben buna rağmen yaptım, mı demek istersiniz? Lütfen bir düşünün.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim. Daha bir de ortak özelliklere daha yakından bakacağız.
1: Evet. Elon Musk. Elon Musk hikayesine değinmiştik ancak ekstra bir başarı hikayesi olarak da SpaceX'in başarısını da belirtmek istiyoruz.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Bu adamın adı nasıl okunuyor? Elon
1: Musk. Evet, doğru, pardon. Tarafından kurulan özel bir uzay şirketi SpaceX, hedefi insanlığın Mars'a kolonileşmesini sağlamak ve uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirmek.
0: Çok ilginç bir, yani deli mi dahi mi konusu hala konuşulan bir şey.
1: Çok ince bir noktada.
0: Ama burada anlamamız gereken şey şu. Birincisi, çok küçük bir şirketle başlıyor aslında. Yani bu kişi böyle milyon dolarları olan birisi değil. Önce kendine bir şekilde bir sermaye oluşturuyor. Evet, bir iş yaparak. Daha sonra o sermayenin hepsini kafasındaki doğru bildiği şey için çok büyük bir şekilde riske atarak bir şeylerle büyütüyor. Ve normalde bu şirketi kurduğunda hani derler ya sermayeyi kediye yükledi. Onun gibi, çünkü hani uzaya bir şeyler gönderecek ve bu bir şeyler milyon dolarlık bir şeyler ve milyon dolarlar kaybedecek olarak algılandı. Ama şirket büyüdü aksine. Ve şimdi gerçekten öyle bir hale getirdi ki işte ne bileyim uydu mu fırlatmak istiyorsunuz? Tabii bize şu kadar para verin sizin için fırlatalım vesaire. Ve uçuk bilimsel fikirleri uyguluyor. Füzeleri atalım tamam işte roketler sonra geri gelsin yerine otursun. Niye boşu boşuna çöp olsunlar ki neticede değil mi? Böyle fikirleri yani inovatif fikirleri yani yenilikçi fikirleri ortaya koyması açısından birincisi başarılı. İkincisi aslında bütünün yararına bir şeyler istiyor. Şimdi deli de olabilir yani bu dünyada belki evet gerçekten yani niye Mars'ı kolonileştirmek isteyelim ki gibi düşünebiliriz. Evet yani mantıklı deli olabilir. Ama yine de kendi düşüncesi içerisinde bütünün yararına bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü onun gerçeği nedir? Yani gerçeklik anlayışı bu dünya yok olacak. Ben bunun için ne yapabilirim? Hı hı. Ha dünya yok olacak, olmayacak, Mars'a gidilir, gidilmez meselesini tartışmayalım hiç. Hı hı. Ama kendi algısı çerçevesinde dünyanın yok olacağını ve insanlara yardım etmesi gerektiğini, insanlığın devam etmesi için Mars'a gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Ve aslında bunu kendi için değil, insanlığı kurtarmak için yapıyor kendince. Dolayısıyla aslında bütünün yararına bir iş yapmak da önemli. Acaba siz, sorumuza gelelim. Hı hı. Bir iş yaparken sadece kendi kazancımız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bütünün yararını gerçekten düşünüyor musunuz? Hı hı. Sadece bize gelecek olan terfi olabilir ya da işte kazanç olabilir, maddi kazanç olabilir ya da şu bile diyelim ekip çalışması. Öğretmen bana aferin desin diye mi ben bunları yapıyorum yoksa gerçekten o grubun yararını mı yapıyorum? Bu bile baştan bir karardır ve genelde başarılı kişiler bencil değildir. Hı hı. Tam tersi sanki bencil olsalar daha çok şey elde edecekler gibi görünür ama öyle değillerdir. Hadi o zaman yine kısa bir araya gidelim sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Sizin paylaşmak istedikleriniz, bize yazmak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün başarılı insanların hayat öykülerine bakıyoruz,
1: evet.
0: Ama nasıl bir gözle? Kendimize sorular soruyoruz. Acaba biz de azimli miyiz? Biz de yokluğa rağmen, acılara rağmen devam ediyor muyuz? Hani yoklukla başlayabiliyor muyuz? Ufak, yalın fikirlerle ya da bütünün, yani başkalarının da yararına işler peşinde miyiz? Bunları soruyoruz kendimize. Hadi bakalım bir sonraki başarı öykümüze
1: geçelim. Bir sonraki Bill Gates, Amerikalı bir iş adamı ve yazılım geliştirici olarak biliniyor. Microsoft şirketinin kurucusu. Gates 1975 yılında arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kuruyor. Şirket kişisel bilgisayar endüstrisinin yükselişiyle birlikte de büyük bir başarı elde ediyor. Ve Gates, Microsoft'un vizyoner lideri olarak biliniyor ve Windows'un işletim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket bilgisayar yazılımları ve teknoloji ürünleriyle de dünya çapında tanınıyor ve Gates büyük bir başarı elde ederek de dünyanın en zengin insanlarından biri haline geliyor. Ayrıca da Gates ve eşi Melinda Gates dünyanın çeşitli sağlık ve eğitim sorunlarıyla da mücadele etmek için Gates Vakfı'nı kurarak hayırseverlik alanında da etkili olmuşlar.
0: Evet, buradaki bir vizyonla alakalı bir durum var. Yani ben bu bilgisayarları tabii ki o arada başka şirketler de var ama biz bu bilgisayarları herkesin kullanabileceği hale getireceğiz. İşte böyle, sen hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Bizim normalde ilk başta var mıydı okulda? Ya da ben ilkokulda mıydım onu hatırlayamıyorum ama hı hı. Normalde kod yazıyorduk. Yani DOS vardı,
1: evet.
0: Ve bizim bir klasörleri görmemiz bile bir problemdi. Hı hı. Yani şimdi bu tabii ki basit bir şey ama sayfalarca böyle bir şeyler ezberliyorduk. Kod değil yani bu arada, komut ezberliyorduk.
1: Evet.
0: Ve onlarla çok basit şeyler anca yapabiliyorduk.
1: Hı hı.
0: Daha disketler vardı vesaire. Ay, biz de
1: evet.
0: Daha minik minik bıdık bıdıktık ve zordu.
1: Hı-hı.
0: Ve normalde bu adamcağız diyor ki böyle olmayacak. Bu insanların hani bu şeyi kullanabilmesi gerekiyor.
1: Daha kolaylıkla.
0: Bunun tabana yayılması gerekiyor. Hı-hı. İlla böyle sayfalarca bir şey, hani çok fazla eforla az bir iş yapılabiliyordu. Onun yerine kolaylaştıralım. Öncelikle bunu sağlıyor, basitleştiriyor. Bakarsak evet, burada yine bütünün yararına var. İkincisi ne Hı-hı. yapıyor? Eline yine geçen bu paranın bir kısmıyla bir vakıf kuruyor.
1: Hı-hı.
0: Ve özellikle Afrika'da bazı hastalıkların sona ermesini sağladı.
1: Ne güzel, çok güzel.
0: Çünkü kendi laboratuvarı var.
1: Hı-hı.
0: Kendi normalde bilim adamı değil. Yani hani hastalıkları iyileştirebilecek bir yanı yok yazılımcı. Dolayısıyla başka bilim adamlarına da aslında yol açtı.
1: Hı hı.
0: Bir şeylerin dünyada değişmesini sağladı.
1: Evet.
0: Geçenlerde çok çok çok ünlü bir içerik üreticisinin kendi biyosuna baktım. Yani kişisel, kendiyle alakalı en kısa ne yazıyor buna baktım. Biliyorsunuz da biyonun ne olduğunu ben yine açıklayayım dedim. ve diyor ki bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeden ölmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani başka bir deyişle ben ölmeden bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum. Evet, bir kişi tek başına böyle bir şey yapabilir mi? Ama işte çok şey değişiyor.
1: Hı hı.
0: Klasik bir öykü vardır. Bir adam sahile vurmuş deniz yıldızlarını, biliyorsunuzdur. Ben yine de anlatacağım. Teker teker denize atıyordur. Ondan sonra derler ki yahu bir sürü var.
1: Hı hı.
0: Yani uğraşma, boş ver. Belki binlerce deniz yıldızı var. Ne değişecek diyor hı hı. arkadaşı. Adam diyor ki bak evet benim için bir şey değişmiyor. Burada hala sahile karaya vurmuş olanlar için bir şey değişmiyor. Ama bak onun için
1: hı hı.
0: o denize geri attığı yaşama dönen deniz yıldızı için çok şey değişti. İşte böyle. Belki bizim için yani Afrika'daki bilmem ne alanlarındaki hastalık bir şey ifade etmiyor olabilir ama o hastalığın bitmesi pek çok kişi için, orada yaşayanlar için çok büyük hı. bir şey.
1: Hı hı.
0: Geçelim mi sonuncu?
1: Evet, geçelim. Steve Jobs, Amerikalı bir girişimci ve Apple'ın da kurucusu olarak da tanıyoruz. 1976 yılında Steve Wozniak ile birlikte Apple Computer'ı kurdu ve Apple kişisel bilgisayarlar ve daha sonra da iPod, iPhone, iPad gibi inovatif tüketici elektroniğini ürünleri de dünya çapında da ün kazandı. Ürünlerinin tasarımında da kullanıcı ve deneyiminde mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimsediler. Ancak 1985 yılında Apple'dan ayrıldı ve başka bir projeler üzerinde çalıştı. 97 yılında Apple'a geri dönerek şirketi tekrar yönetmeye başladı. Apple'ı büyük bir dönüşüm sürecine soktu. Jobs, Apple'ın yaratıcısı olduğu ürünlerle teknoloji endüstrisinde de devrim yarattı ve Apple'ı dünya çapında en değerli şirketlerden biri haline getirdi ve aynı zamanda da Pixar Animation stüdyolarının da kurucusu ve animasyon film endüstrisine de önemli katkılarda bulundu. Ölümünden önce de dünyanın en etkili ve ilham verici liderlerinden biri olma yolundaydı.
0: Öncelikle ilham verici. Çünkü neden? Ya siz bu kadar şeyi şu küçücük şeye sıkıştıracaksınız fikrini ortaya çıkarıyor. İkincisi, bir şeylerin eğlenceli olabileceği, yani güzelliğe dair bir şeyler ortaya çıkarıyor. Yani ve burada ilginç bir durum var. Hani diyorsun ya, ayrıldı kendi şirketinden. Aslında kendi şirketinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bayağı atıyorlar adamı gibi bir şey. Düşünsenize, siz garajınızda bilgisayar yaparak bir şeye başlıyorsunuz ve o inanılmaz derecede ünlü ve büyük bir hale geliyor yani. Daha sonrasında işte halka arz ediliyor, yönetim kurulu olmaya başlıyor, şöyle böyle şirketleştiği zaman o yönetim kurulu sizin kurduğunuz şirketten sizi atıyor. Yani böyle bir hale geliyor artık. Daha sonrasında tabii ki geri dönüyor. Tabii orada da yaptığı başka şeyler var, o ayrı mesele ama burada da şunu görebiliyor musunuz? İhanet diye bir şey var. Hani dedik ya, amacı değil, rağmenci olun. Ben aslında çok şey yaparım da izin vermiyorlar. Vermeyebilirler. Ben aslında çok şey yaparım ama destekleyenim yok. Evet. Ve hatta sizi geri çekebilirler. Bakın, her zaman bütün şartların %100 uygun olması gerekmiyor. Sadece hangi durumda nasıl şekilleneceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi, satranç gibi bir şey bu. Nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve yine bir şeyin normalde, yani ben Steve Jobs'a baktığım zaman şunu görüyorum. Nasıl daha basit, daha yalın hale getiririm ve nasıl daha keyifli hale getiririm? Ben onda sadece yalınlık ve keyif görüyorum yani. Ve bana da bu konuda çok ilham veren, istersen yine bir araya girelim, sonra da son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada sizler de bize lütfen yazın yorumlarınızı, belki sorularınız varsa.
0: Belki kendi başarı öykülerinizi.
1: Evet, kendi başarı öykünüzü lütfen yazın. baskabirdumya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugün başarılı insanlara baktık. Evet, bir sürü marka söylemek zorunda kaldık çünkü evet. Başarıları bu. Yani yapacak bir şey yok. Ve bu kişilerden neler öğrenebiliriz onlara baktık. Kendimize bazı sorular sorduk. Şimdi bunları şöyle bir özetleyelim. Başarılı insanların ortak özellikleri neler?
1: Evet. Bu örnekler Bill Gates ve Steve Jobs gibi başarılı insanların kariyerlerini, başarı öykülerini özetledik. Her ikisi de kendilerine özgü yaklaşımları ve tutkularıyla teknoloji dünyasında büyük yankılar uyandırdılar gerçekten.
0: Evet, tutku çok önemli. Bunların Bakın kaç kişi saydık. Sporcular saydık. Bir sürü yani yazılımcılar evet saydık. Bu kişiler arasında ya da hani aktivistler saydık. Tutkuları olması çok önemli.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnovasyon ve sosyal etkileri konusunda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs teknoloji alanında önemli inovasyonlara da imza attılar. Ve dünyayı değiştiren ürünler, hizmetler geliştirdiler. Yenilikçi fikirleri ve vizyonları teknoloji sektöründe çığır açan dönüşümlere yol açtı. Bunun yanı sıra her ikisi de sosyal etki yaratma amacıyla çalışmalarda bulundular. Bill Gates küresel sağlık sorunları ve yoksullukla mücadele konularında büyük bağışlar yaparak insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalıştı. Ve Steve Jobs ise yenilikçi ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.
0: İkisini karşılaştırdığımızda evet böyle bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Sonuç olarak normalde şuna bakmak istiyoruz. Gerçekten başkalarına ilham verebiliyor muyuz? Başkalarının işini kolaylaştırabiliyor muyuz? Hani iş kuracağız falan diyoruz ya, bizim de böyle bir şeye bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk başta biz şunu düşünüyoruz sadece. Ha, ayda şu kadar satsak şu kadar gelir gelir. Ya da hani düşünüyoruz mesela, bize soruyorlar ne okuyacaksın? Şunu okurum, sonra şöyle bir işe girerim. İşte şu kadar gelirim olur, şurada yaşarım vesaire, tamam. Ama evet. Şimdi varsayıyoruz ki bu oldu. Vizyonumuza böyle ulaşıyoruz. Sonra ne yapacaksın? Bakın onlar da sonra ne yapacaksının artık uç noktalarını yaşayan insanlar. Ben dünyada şu hastalığı bitireceğim. Ya da ben şurada açlık sorununu artık çözeceğim. Ya da işte Mars'ta koloni kuracağım da tabii böyle bir şey. Dolayısıyla atacağınız adımların en uç noktasını vizyonunuzda belirlemiş olmanız çok güzel bir davranış. Kendinizi ya ben kimim ki işte şöyle böyle yapacağım demeyin. Ama bunu böyle ütopik olarak ben de Uranüs'e gideceğim falan gibi bir şey olarak değil de gerçekten kendi vizyonunuzun yani ya da kendi kısa dönem hedefinizi bir adım bir adım bir adım sonra okyanuslarca ileri götürerek bu vizyonu bulmamız gerekiyor. Sonuçta garajında belki de o ilk bilgisayarları yaparken bu insanlar belki ben şurada açlığı bitiririm dememiş olabilir. Ama şimdiden vizyonumuzu belirlememiz bize o tutkuyu korumamız, hani rağmen amacı değil de rağmence olmamız için de ayrıca itici güç sağlayacaktır.
1: Evet. Ve kendilerini gerçekleştirdikten sonra yani hepsinin ortak yanı da bütünün yararına düşünmeleri ve o şekilde güzel şeyler yapmaları.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Ve mücadeleler ve başarıya giden yolda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs da başarıya ulaşmak için zorluklarla karşılaşmışlar. İkisi de başarısızlıklarla ve engellerle de mücadele etmişler. Ancak pes etmeyip de hedeflerine odaklanmışlar. Ve başarıya giden yolculuklarında da kararlılık, tutku, çalışma disiplini büyük rol oynamış görüyoruz.
0: Değil mi? Siz de böyle misiniz gençler? Hani bir sınavdan mesela az aldık, bir şeyler oldu böyle. Hani kendimizi başarısız hissettik. Bırakıyor muyuz?
1: Hayır.
0: Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz hiçbir zaman.
1: Evet. Ve ikisi de risk almaktan çekinmemişler. Yenilikçi fikirleriyle de önce olmayı başarmışlar. Liderlik ve etkin iş stratejileri konusunda da yine Bill Gates ve hem de Steve Jobs liderlik becerileriyle de tanınıyorlar. Şirketlerini büyütmek, vizyonlarını geliştirmek için de etkin iş stratejileri de kullanmışlar.
0: Ve burada şöyle bir şey var. Ben buraya kadar geldim, tamam hedefime ulaştım, bitti. Değil. Sürekli olarak yeniliyorlar. Ya ben bunu yaptım artık, tamam artık.
1: Bu en iyisi oldu.
0: Evet, müthiştir.
1: Demiyorlar.
0: Demiyorlar hiçbir zaman. Sürekli bir öğrenme, sürekli bir gelişme hali var.
1: Yaratıcı düşünme, risk alma, ekip çalışması, müşteri odaklılık başarılarının temel taşları da olmuş bu süreçte ve evet.
0: Bu çok önemli, ekip çalışması.
1: Kesinlikle.
0: Bakın hiçbir şeyi bir başınıza yapamazsınız.
1: Yapamazsınız.
0: Yani evet siz önder olabilirsiniz ve çıkış noktası olabilirsiniz ama Genel olarak bütün başarılı insanların ekipleri vardır. Zaman zaman ekip değişir, şöyle o gider, bu olur, evet ihanetler olur vesaire vesaire. Ama sonuçta biz sosyal varlıklarız. Ve ekiplerle daha güçlüyüz. Bunu da unutmayın. Herkesi bırakacağım, ben kendim yapacağım yalar duyuyorum. Gençler, bu mümkün değil maalesef. Boşu boşuna dememişiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Ve her ikisi de dediğin gibi bu konuda takım çalışmasını teşvik etmiş ve yetenekli insanları da etrafında toplamışlar. İlham kaynakları olarak da hem Bill Gates hem de Steve Jobs milyonlarca insan için ilham kaynağı olmuş. Kariyerleri, başarı öyküleri, girişimcilikleri, teknoloji meraklılıkları gençler için birer örnek teşkil ediyor.
0: Evet.
1: İnovasyon, tutku, vizyon, başarıya giden yolda kararlılık gibi değerleri de benimseyen pek çok kişi onların başarılarını takip ederek de kendi hedeflerinde ilerlemişler.
0: Yani sonuçta bize de yol açıyorlar. Bencil olmaz gerçekten başarılı insanlar. Arkalarında başkalarını yetiştirirler, başkalarına ilham verirler. Evet. Arkalarında onları izleyecek, hatta onlardan daha ileriye gidecek kişiler yetiştirir. Başarılı öğretmenler bile ister ki öğrencileri kendilerinden daha iyi yapabilir hale gelsin.
1: Bu olarak da Bill Gates ve Steve Jobs gibi tanınmış başarılı insanların da başarı öykülerini, etkilerini de bunlar yansıtıyor. Her ikisi de kendi alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler öncülük etmişler. Liderlik becerileriyle de, yenilikçi fikirleriyle de dünya çapında tanınmış isimler haline gelmişler.
0: Evet, devrimci derken size bir şey bu böyle yapılmaz, böyle yapılıyor dediği zaman insanlar gerçekten mi demeniz lazım. Ben hatırlıyorum, bir abimiz işte bundan çok uzun yıllar önce endüstri ürünleri tasarımcısıydı ve bize şöyle bir şey sordu. Hani ne gibi yenilik yapabilirim? Biz tabii çok görselci olduğumuz için doğrudan dedik ki beyaz eşya tasarlayacak. Bunlar beyaz olmasın, adı beyaz eşya diye neden beyaz olmak zorunda? Ama bu arada bu yani çok çok uzun yıllar önce olan bir şey. O zaman beyaz eşyalar başka beyazdı gerçekten.
1: Yok.
0: Ve sonra yıllar sonra tabii önce gümüş rengi, biz de gümüş rengi olmasını düşünmüştük. O da dalga geçmişti benimle. Ne yani, pembe buzdolabı mı yapayım dedi. Ben dedim evet yap, niye, eşimdi var. Ve normal buzdolaplarından daha pahalı. Evet, neyse. O yüzden vizyonunuzu böyle uçuk da fikirleriniz, bu uçuk bir fikir değil çünkü şu an yapıldı bile. Ama o dönem için saçma ya da uçuk gelen fikirleriniz varsa da yine de hayatı daha renkli hale getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bugün de süremizin sonuna geldik. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi
1: sizi çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz. Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Biraz kendinize sormuşsunuzdur. Hani ben de böyle miyim, şöyle miyim? Evet ya doğru, bencilliği bırakayım ya da birazcık vizyon çalışması yapayım falan dediyseniz bu program amacına ulaşmıştır efendim. Sizleri çok seviyoruz,
1: çok seviyoruz
0: dedik ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Eğer Tanrı'ya itaatsizlik ettiğiniz zaman ruhunuzda keder duyuyorsanız, Tanrı'yı gerçekten sevdiğinizi ve yüreğinizin ona itaat etmeye dönük olduğunu bilebilirsiniz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Anne babaların sorumluluklarından biri çocuklarını korumaktır. Ve çoğu zaman bu, tehlikeli sonuçlara yol açabilecek isteklere karşı hayır demek anlamına gelir. Çocuklar, haksız gibi görünen kararlara öfke ya da düşmanlıkla tepki verebilirler. Ama yetişkinler olarak onların isteklerinin olası sonuçlarını bizler daha kolay görebiliriz. Peki kendi isteklerimiz göksel babamız tarafından reddedildiğinde bizler nasıl tepki veriyoruz? Sevgimizin Ölçüsü adlı bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, herhalde kabul edersiniz ki benim için Tanrım seni seviyorum, Ya Rab seni seviyorum demek çok kolaydır. İlahilerde ve dualarda onu sevdiğimi söylemem kolaydır. Ama şu soruyu yine de sormalıyız. Tanrı'yı gerçekten de seviyor muyuz? Birçok insan Tanrı'yı gerçekten sevdiği için kiliseye gider. Onun sözünü işitmek, öğrenmek, ruhsal olarak gelişmek isterler. Yine birçok insan sadece iyi hissettikleri için kiliseye gider. Böyle bir motivasyonun Tanrı sevgisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kendi ihtiyaçlarından ileri gelen duygular söz konusudur. Bir şeylere ihtiyaçları vardır, iyi hissetmek isterler. Teşvik almak isterler, umut isterler. Bunda yanlış bir şey yok. Demek istediğim şey sadece Tanrı'yı sevmek ile Tanrı'nın sağladığı bir bereketi istemek arasında ayrım yapmamız gerektiğidir. Tanrı'yı onu sevdiğime ikna edecek bir şey varsa,

0: O da ona itaat etmemdir. Geri kalan diğer her şey, Tanrı'ya itaat etmeye çalışmadığım sürece boş laftır. Çünkü Tanrı'nın nihai ölçütü budur. Bizim çeşitli ölçütlerimiz olabilir sevgili dostlar. Tanrı'nın ise tek bir ölçütü vardır. Bu da ona itaat edip etmediğimizdir. Siz ve ben kutsal kitabın içeriğinden sorumluyuz. Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz zaman Tanrı sözünde yazılı olanlar sizin yükümlülüğünüzdür. Tanrı sözünü açıp, "Ya Rab, bana ne söylemeye çalışıyorsun?" diye sormadıkça size hiçbir fayda sağlamaz. İsa Mesih Yuhanna 14:15'te şöyle der: "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." Peki buyrukların kaçını yerine getireceğiz? Bir markete girip alışveriş yaptığınız zaman satın alacağınız şeyleri elinize alıp seçebilirsiniz. Ama kutsal kitabın içerisinde seçim yapamazsınız. Eğer Tanrı'yı seviyorsam tümünü yerine getireceğim. Bir liste tutmalı mıyım diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hayır, sadece okumaya başlayın. Okumaya başladığınız zaman Tanrı size yeteri kadarını verecek ve liste yapma endişesi taşımayacaksınız. Bunu size garanti edebilirim. Zihninize yeterince buyruk getirecektir. Peki sizce Tanrı ne yapacak? Aklınıza özellikle hayatınızda geliştirmek istediği alanları getirecek. Kutsal kitabı başından sonuna tarayıp yapmanız gerekenlerin uzun bir listesini çıkarmak zorunda değilsiniz. İsa Mesih'in burada söylediği şey bu değil. İsa Mesih'in Yuhanna 14:15'te ne söylediğine bir daha bakalım. Bakın ne diyor: "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." Tanrı sözünü okuyun ve Tanrı'nın ne dediğini keşfetmeye başlayın. O zaman hayatınızda ele almak istediği konularda yüreğinize ve zihninize buyruklarını hatırlatacaktır. Size dua hayatınızı mükemmelleştirecek harika bir yoldan söz edeceğim. Bugün sizi teşvik ediyorum. Yarına ertelemeyin, bugünden başlayın. Diz çökün, eğer diz çökemiyorsanız oturun. Filipililer mektubunu okuyun ama dua etmeyin. Hiçbir şey söylemeyin. Sadece, "Ya Rab, bunu okumaya hazırım ve gözlerimi açacağına güveniyorum." diyerek 4 bölümlük bu mektubu okuyun. Ve ardından kutsal kitaplarınız ve gözleriniz açık biçimde dua etmeye başlayın. Rab'den şunu istemeye başlayın: "Ya Rab, bu mektup aracılığıyla bana konuşmanı istiyorum. Zihnime herhangi bir konuda getirmek istediğin buyrukları senden bekliyorum." O zaman dualarınıza ne olacağını biliyor musunuz? Dua hayatınız daha önce hiç deneyim etmediğiniz bir düzeye çıkacak. Zamanınızı ne için dua etmeniz gerektiğini düşünmekle harcamayacaksınız. Ve artık küçük şeyler için dua etmeyeceksiniz. Filipeliler mektubu aracılığıyla dua etmek derken, ayet ayet üzerinden gitmeniz gerek demiyorum. Demek istediğim şey, Tanrı'nın bu 4 bölüm aracılığıyla size konuşacağı ve dua edeceğinizdir. Ne olacak biliyor musunuz? 5 dakika içinde duanız bitecek. Kısa dualar nedeniyle kaygı çekenler, artık bu kaygınız bitecek. Eğer Tanrı'nın sözüne bakar ve kutsal yazıları okursanız, Tanrı kağıtta yazılı olanları hayatınıza getirecek. O konu hakkında dua etmeye başlayacaksınız. Başka bir ayette başka bir şey göreceksiniz ve o konuda dua edeceksiniz. Ne olacağını biliyor musunuz? Dua hayatınızda devrim yaşayacaksınız. Bu bir. İkinci olarak Tanrı sözüne duyduğunuz sevgi artmaya başlayacak. Üçüncü olarak Tanrı'ya olan sevginiz artmaya başlayacak. Dördüncü olarak okuduğunuz Tanrı sözlerine itaat etmek isteyeceksiniz. Tanrı'ya itaat etmek istiyorsanız ilk taahhüdünüz şu olmalı: "Ya Rab, senin sözlerine sarılmalıyım. Senin sözlerini ciddiye almalıyım." Bir kimse şöyle sorabilir: "Eğer günah işlersem Tanrı'yı sevmediğimi mi söylemek istiyorsun?" Hayır, ben bunu söylemedim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Eğer yüreğiniz Tanrı'ya dönükse, o zaman Tanrı'ya karşı doymak bilmez bir hasret, özlem ve açlık hissetmek için ikna edilmeniz gerekmez. Ona itaat etmeyi dünyadaki her şeyden çok istersiniz. Tanrı'yı onu sevdiğinize ikna etmeniz gerekmez sevgili dostlar. Çünkü o bunu bilir. Diğer taraftan Tanrı, beş duyuya ve fiziki bedenlere sahip olduğumuzu, günah, kötülük, şiddet, ayartı ve her tür sorunla dolu bir dünyada yaşadığımızı bilir. Elimizden gelenin en iyisini yapsak dahi tökezleyip düşeceğimizi, hata yapacağımızı ve günah işleyeceğimizi bilir. Bu, günah işleyip işlemediğim sorunu değildir. Sorun, günaha nasıl tepki verdiğimdir. Eğer Tanrı'ya gerçekten bağlı ve adanmışsam, günah işlediğim zaman anında fark ederim. Yüreğim kederlenir, üzülürüm, utanırım, kendimi suçlu hissederim. Fakat kendimi en çok suçlu hissedeceğim konu, Tanrı'nın yüreğini kederlendirmiş ve ona karşı günah işlemiş olmamdır. Çünkü eğer üzüldüğüm tek şey, kendi kendime haksızlık etmem ya da kendime acı vermem ise, suçlu hissetmemin Tanrı sevgisiyle ilgisi yok demektir. Eğer Tanrı'ya itaatsizlik ettiğiniz zaman ruhunuzda keder duyuyorsanız, Tanrı'yı gerçekten sevdiğinizi ve yüreğinizin ona itaat etmeye dönük olduğunu bilebilirsiniz. Şimdi şunu düşünün. Kendisini bizler için Golgota'da feda etmiş olan kişiye karşı nasıl günah işleriz? Görüyorsunuz, sorunumuzun bir kısmı da Golgota, çarmıh, diriliş, İsa'nın ölümü ve İsa'nın kanı gibi kavramlara karşı kulağımızın zaman içinde uyuşmasıdır. Bir an için düşünmenizi istiyorum. Nasıl olur da bir taraftan Mesih'i gerçekten severken, diğer taraftan ona karşı isteyerek ve bilerek günah işleyip itaatsizliğimizden ötürü içimizde müthiş bir acı, pişmanlık ya da keder hissi duymayız? Eğer durum buysa yanlış giden bir şeyler var demektir dostum. Henüz bir çocukken annemin bana Tanrı'ya itaat etme konusunda söylediklerini hatırlıyorum. Annem, İsa Mesih gelseydi yapmak istemeyeceğim hiçbir şeyi yapmamamı söyledi. Dostum, bu söz içime biraz da korku koydu. Fakat çocukluk ve gençlik çağımda yanlış bir şeyler yapmaya ayartıldığım zamanlarda annem aklıma gelirdi. Annemi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Ayartıldığım birçok kez "ama annem" diye düşünürdüm. Onun sözünü dinlemediğim için onu sevmediğimi düşünmesini istemezdim. Hayatımda meydana gelen çok önemli bir olayı anımsıyorum. 16 yaşında bir çocuk için basit bir şeydi ama benim için çok önemliydi. Ben ve 5 arkadaşım her zaman birlikte dolaşır ve taş atmak gibi yaramaz çocukların yapacağı işleri yapardık. Uyuşturucu kullanmak gibi alışkanlıklarımız yoktu. Hiçbirimiz ne sigara ne de içki içerdik. Böyle şeyler sevgili dostlar aklımızın ucuna bile gelmezdi. Sadece ufak tefek yaramazlıklarımız vardı. Bir gün hepimiz yaşadığımız yerin 2 kilometre kadar uzağında buluşacaktık. Annemden bana bir pantolon vermesini istedim. O da yaptığı işi bırakıp bana pantolon ütülemeye koyuldu. Daha sonra arkadaşlarımın yanına gittim ve ne yapacağımızı kararlaştırdık. Ben kendi kendime "bunu yapamam" diye düşündüm. Onlara, yani arkadaşlarıma, "bunu yapamayacağım, bunu yapabileceğimi sanmıyorum" dedim. Annemi hayal kırıklığına uğratmak, İsa Mesih'i hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelecekti. "Bunu yapamam" dedim. Onlarsa "hadi ama Stanley" diyerek çeşitli nedenler öne sürdüler ve beni ikna etmeye çalıştılar. Ama ben "hayır yapamam" deyip uzaklaştım. Onlar devam ettiler, bense geri döndüm. Bu olayın benim için çok önemli olmasının nedeni sanırım Tanrı'nın bana kişisel olarak konuştuğunu gerçekten hissettiğim ilk an olmasıdır. Sanki Rab bana şöyle demişti: "Bu kararından ötürü asla pişman olmayacaksın ve ben seni bunun için onurlandıracağım. Görüyorsunuz ki annemin duygularını incitmek istememiştim. Ona hayal kırıklığı yaşatmak istemedim. Ona acı vermek istemediğimden onları, yani arkadaşlarımı reddettim. Keşke size İsa Mesih'i asla hayal kırıklığına uğratmadığımı söyleyebilseydim. Ama bunu söyleyemem. Onu sevdiğimi bilmemin nedenlerinden biri, onu hayal kırıklığına uğrattığım zaman içimde büyük bir acı hissetmemdir. Onu hayal kırıklığına uğratmak derken, onun beklemediği bir şeyi yaptığımı değil, yüreğine keder verdiğimi söylüyorum. Paulus, Efesliler 4:30'da şöyle der: Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Peki, kutsal ruhu nasıl kederlendiririz? Sevgili dostlar, ona itaatsizlik ederek. Eğer onu seviyorsam bunu yapmak istemem. Onu sevdiğimi belli eden göstergelerden biri, itaatsizlik ettiğim zaman içimde olan biten şeylerdir. Şimdi size Rab'de büyüdüğünüzü nasıl bilebileceğinizi söyleyeyim. Eğer günah işlediyseniz ve bunun sonuçlarından korkup suçlu hissediyorsanız, sizi en çok rahatsız eden şey kendi kendinize zarar vermiş olmaksa, o zaman çocuk gibi düşünüyorsunuz. Fakat sizi en çok etkileyen şey İsa Mesih'e karşı işlediğiniz günahsa, o zaman büyüdüğünüzü ve yüreğinizin ona itaat etmeye yöneldiğini bilebilirsiniz. Eğer Tanrı'yı seviyorsam, ona itaatsizlik etmemek için kutsal ruhun gücüyle elimden gelenin en iyisini yaparım. Bu, günah işleyip işlemediğimiz meselesi değildir. Günah işlediğimizde gösterdiğimiz tepkiyle ilgilidir. Yoldan çıkmış ahlaksız biri, Tanrı'ya o kadar uzun bir süre isyan edip günah işlemiştir ki artık vicdanı sızlamaz ve doğruyu yanlışı bile ayırt edemez bir hale gelmiştir. Şimdi isterseniz Mezmur 119:47-48'e dönüp bakalım. Bakın mezmurcu ne diyor? Senin buyruklarından zevk alıyor, onları seviyorum. Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, derin derin düşünüyorum kurallarını. 97. ayette şöyle der: Ne kadar severim yasanı, bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Döneklerden tiksinir, senin yasanı severim. Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, bu yüzden severim senin öğütlerini. Şimdi ise 127 ve 128. ayetleri okuyalım. Bu yüzden senin buyruklarını altından, saf altından daha çok seviyorum. Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum. Her yanlış yoldan tiksiniyorum. Şimdi sevgili dostlar, son iki şey. Lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü bu çok önemli. Tanrı'nın kendisine itaat edenlere gösterdiği sevgide fazladan bir boyut vardır. Şimdi Yuhanna 14:21'e bakalım. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Sevgili dostum, durun bir dakika. Tanrı'nın herkesi sevdiğini sanıyordun mu diyorsunuz? Evet, doğru. Yuhanna 3:16'da bakın Rab ne diyor? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Peki, eğer buyruklarını yerine getirirsek, göksel babanın bizi seveceğini söylerken İsa Mesih ne demek istiyor? Bu söz şu anlama gelir: Tanrı'nın kendisine itaat edenlere gösterdiği sevgide fazladan bir boyut vardır. Diyebilirsiniz ki Tanrı taraf tutmuş olmuyor mu? Evet öyle. Ama bu haksızlık değil mi? Evet öyle. Peki ama nasıl böyle davranabilir? Çünkü sevgili dostum, o Tanrı'dır. Tanrı herkesi yarattıklarının bir parçası olarak sever. İmanlı çocukları olarak ve itaatkar olanları da en yakınları olarak sever. İsa Mesih'in Yuhanna 14:21'de söylediklerine bakın. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Bu söz fazladan söylenmiştir. Tanrı'nın herkesi sevdiği bilinir. O halde Tanrı kendisine itaat edenlere karşı daha fazla bir sevgi besliyor olmalıdır. Bunu açıklayabileceğimi sanmıyorum. Tanrı'nın kendisine itaat eden insanlarla arasında daha yakın bir ilişki olduğuna inanıyorum. İtaat onların yaşam tarzıdır. Bu istedikleri şeydir, arzularıdır, verdikleri kararın temelidir. Onları motive eden şeydir. Tanrı'ya itaat etmek hayatlarının belirleyici etmenidir. Böyle bir kişi ile Tanrı arasında Tanrı'nın yasalarına itaatsiz davranan birinin hayatında görülmeyecek bir yakınlık düzeyi vardır. Bunun sebebi şu. Aynı ayette bunun sebebi açıklanıyor sevgili dostlar. Şimdi ayete yeniden bakalım. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Peki bunun anlamı nedir? Tanrı'nın huzurunda itaatle yürüyen ve yürümeyen arasında fazladan bir sevgi boyutu vardır. Ayrıca Tanrı'ya itaat ettiğimizde onun hakkındaki anlayışımız sevgili dostlar daha fazla olacaktır. İsa Mesih'in burada ne demek istediğini anlıyor musunuz? Tanrı kendisine itaat eden kişiyi onurlandırır ve ona daha fazla gerçek ifşa eder. Yani daha fazla gerçek açıklar, daha fazla anlayış edinmesi için zihnini aydınlatır. Şimdi şöyle soruyor olabilirsiniz. Tanrı neden itaatkar birine verdiği miktarda anlayışı bana da vermiyor? Size bir soru sorayım. Matta 7:6'da İsa Mesih ne demek istiyor? Şimdi ayeti okuyorum. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Sevgili dostlar, eğer bütün yaptığımız teşekkürler Tanrım deyip kitabı kapatıp uzaklaşmaksa, o zaman Tanrı neden kendi gerçeğini ve kendisi hakkındaki derin şeyleri bize açıklasın ki? Tanrı bunu yapmaz. İnsanlar bana Tanrı'nın sözlerini anlamak istiyorum derse, onlara başlamak için iyi bir yol öneriyorum. Okumaya başlayın ama okuduklarınıza da itaat edin. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Sizi tahmin edebileceğinizden daha çok seviyorum. Bu dünyadaki hiçbir şey sevgili dostlar beni bir insanın Rab'den zevk almasından ve olgunlaşmaya başlamasından daha fazla motive edemez. Bunları tekrar tekrar söylememin nedeni sadece işitmenizi, anlamanızı, inanmanızı değil, aynı zamanda itaat etmenizi istememdir. Çünkü itaat etmek hayatınızı değiştirecek. Tanrı'yı sevecek ve onu daha önce asla anlamadığınız biçimde anlamaya başlayacaksınız. İsa'nın dediği şudur. Biz geleceğiz ve onu seveceğiz. İtaatsiz kişilerin asla tecrübe etmeyeceği yakın bir ilişki başlatacağız. Gerçeği açıklayacak ve itaatsizlerin asla kavuşamayacağı bir anlayış vereceğiz. Dostum, sizi bilmem ama işte bu ayet yani Yuhanna 14:21 beni kutsal kitabı araştırmaya ve bende Tanrı'yı hoşnut etmeyen ne varsa ortaya çıkarması için ona yakarmaya teşvik ediyor. Tanrı'nın sözünü bilmek istiyor musunuz? İşte öğrenmenin yolu. Bildiklerinize itaat etmeye başlayın. Daha derin bir anlayış mı istiyorsunuz? Bildiğiniz şeylere itaat edin. Tanrı'yı sevmek mi istiyorsunuz? Bildiklerinize itaat edin sevgili dostlar. Size son bir soru sorup ondan sonra programı kapatacağım. Rab İsa Mesih'in sevgi ölçütüne göre onu gerçekten sevdiğimizi davranışlarımız gösteriyor mu, göstermiyor mu?
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi eğer Tanrı'ya itaat edeceksek onun sözünü ihmal edemeyiz. İtaatin gereklerini kutsal yazıların sayfaları arasında öğreniyoruz. Örneğin 89. mezmur bize Rabbin sadakatini hatırlatmaktadır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
4: Deprem oluyor.
5: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
3: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
6: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
7: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
8: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
8: Yok abi, gerek yok.
6: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
8: Ama benim GSS borcum var.
6: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, İş güvenliği sağlanıyor.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 4. bölüm 2. ayette o anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm diyor. Hemen ya da o anda ifadesiyle çok kısa bir zaman diliminden söz edilir ki bu göğe alınmanın özelliklerinden birisidir. Elçi Paulus'un da söylediği gibi bir anda bir göz kırpmasında alınıp götürüleceğiz. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler. Göz kırpma çok hızlı bir reflekstir. Bunu ölçenler saniyenin binde biri gibi bir sonuca varabilirler. Göğe alınmada işte böyle hızlı olmaktadır. Ruhun beni yönetimine almasıyla diyor, yani kutsal ruh Yuhanna'ya halen daha gelecekte olacakları göstermektedir. Bunu Yuhanna 16. bölüm 13. ayette de görmekteyiz. Gökte bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm diyor. Taht önceden de oradaydı ama Yuhanna onu ilk göz görmektedir. Şimdi dikkatimiz asıl ilgi odağına yönelecektir. Taht Tanrı'nın evrensel yüceliğini ve yöneticiliğini simgelemektedir. Onun denetiminde kontrolde olduğunu gösterir. Evrenin yönetim merkezi Washington, Londra, Moskova ya da Berlin değil, cennettedir. Tanrı sözünde resmedilen budur. 11. mezmur 4. ayet. Rab kutsal tapınağındadır, onun tahtı göklerdedir, bütün insanları görür, herkesi sınar der. Ayrıca bu konuyla ilgili 47. mezmura, 97. mezmura, 103. mezmura ve Hezekiel 1. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlere de bakmanızı öneririm. Bu Baba Tanrı'nın tahtıdır ve İsa onun sağında oturmaktadır. 110. mezmur 1. ayette Rab Efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor der. Bununla ilgili İbraniler 1. bölüm 3. ayeti ve İbraniler 12. bölüm 2. ayeti okursanız yine durumu bu şekilde görürsünüz. Burada her şeyden sorumlu olan Rab İsa Mesih'tir. Artık lütuf tahtı yargı tahtına dönüşmektedir. Bu noktada topluluğun dünyadan alınmış olduğunu kesin olarak söyleyebilmemin bir dayanağı, bir nedeni de budur. Eğer Mesih bizim için dua ettiği yeri bırakıp yargılamaya başladığında topluluk halen yeryüzünde olmuş olsaydı, o topluluk için yanlış bir yerde bulunuyor olurdu. Vahiy 4. bölüm 3. ayette tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevriliyordu der. Burada tüm gördüğümüz değerli taşlardaki gibi güzel renklerdir. Tanrı'nın resmini asla elde edemeyiz çünkü onun fotoğrafı çekilmedi. Dikkatimiz tahta oturana yönelir. O Baba Tanrıysa da bunun üçlü birlikte olan Tanrı'nın tahtı olduğu unutulmamalıdır. Yine de üçlü birliğin üç kişiliği burada ayırt edilir. 2 ve 5. ayetlerdeki kutsal ruh Tanrı, yani buradaki 3. ayetteki Baba Tanrı ve 5. bölümün 5. ayetindeki Oğul Tanrı. Böylece tahta oturan üçlü birlik bizlere aktarılır. Yuhanna tahta herhangi bir kişiliği ayırt edememiş, yalnızca değerli taşların parladığını görmüştür. Tahta oturanın yeşim taşına benzer bir görünüşü vardı diyor. Yeşim başkâhinin göğüslüğü üzerindeki son taştır. Bunu Mısır'dan çıkış 28. bölüm 20. ayette, Yeni Yeruşalim'in temelindeki ve duvarındaki ilk taş olmasında Vahiy 21. bölüm 18. ve 19. ayetlerde görebiliriz. Mor renginin egemen olduğu çok renkli bir taştı. Bazıları onu elmasla özdeşleştirir. İsrail'in başkâhininin göğüslüğünde de bu vardı ve Yakup'un sağ elimin oğlu dediği küçük Benyamin'i temsil ediyordu. Belki de kastedilen Mesih'in göğe çıkıp babasının sağında oturmasıdır. Kırmızı akik Yeni Yeruşalim'in temelindeki 6. taştır. Vahiy 20. bölüm 20. ayet bunu bize açıklar. Pliny adlı bir yorumcu onun Sart'ta bulunduğu için Sardine Stone diye adlandırıldığını öne sürer. Rengi ateş kırmızısıdır. Başkâhinin göğsündeki ilk taştı ve Yakup'tan ilk doğan olan Ruben'i simgelemekteydi. Mesih de Tanrı'nın oğlu ve ölümden ilk doğandır. Gökkuşağı Yunanca yine çember gibi bir anlamı olan iris sözcüğünden gelir. Gökyüzü çok renkliyken buradaki zümrüt yeşildir. Tufandan sonra Tanrı'nın yeryüzüne tekrar bir tufan göndermeyeceğinin belirtisi olarak gökkuşağı ortaya çıkar. Yaratılış 9. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlere göre. Burada büyük sıkıntıdan önce yargı için kullanılması tufanın bir daha ceza olarak verilmeyeceğini bizlere hatırlatmaktadır. Yeşil yeryüzünün rengidir. Burada ima Habakuk peygamberinki gibidir. Öfkende merhameti hatırla. Tanrı böyle bir şey yapmayacağını burada bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Vahiy 4. bölüm 4. ayete geldiğimizde 24 ihtiyarla karşılaşırız. Dördüncü ayette şöyle yazar: tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın taşlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bu ihtiyarların kim olduğuna ilişkin çok değişik fikirler öne sürülmektedir. İhtiyarlar için Yunanca'da prebuteros sözcüğü kullanılır ki presbiteryan sözcüğü de buradan gelmektedir. Bu bana presbiteryan kilisesinin pazar okulundan dönen küçük bir kızın öyküsünü anımsatır. Annesi ona hangi konuda konuştuklarını sorar. Kız cennet hakkında diye karşılık verir annesi. Ne anlattılar peki diye sorar. Kız da öğretmenimiz orada yalnızca 24 presbiteryenin bulunduğunu söyledi der. Aslında bu ihtiyarlar temsilciydi. İsrail'de ihtiyarların bulunduğunu ve ilk topluluklarda da onların tüm topluluğu temsil etmekte ve yönetmek üzere atandığını Titus 1. bölüm 5. ayete göre biliyoruz. Onların rolü Yuhanna'nın zamanındaki kişilerce bilinmekteydi. Bu 24 ihtiyar Pentekost gününden Rabbin ikinci gelişine dek olan tüm topluluğu temsil etmektedir. Dolayısıyla burada söz konusu olanın cennetteki topluluk olduğunu öğretisel ve kategorik olarak söylemem mümkündür. Okuduğumuz ayette sözü edilen beyaz giysiler Mesih'in doğruluğunu simgeler. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete göre. Altın taşlar ise topluluğun Mesih'le birlikte egemenlik süreceğini göstermektedir. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayete göre. Ayrıca bu taşlar Mesih'in yargı kürsüsü kurulduğunda ödül olarak da verilecektir. Yakup 1. bölüm 12. ayet, 1. Petrus 5. bölüm 4. ayet ve 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayete göre. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. Burada söz konusu olan şimdiki zamandır. Olay o sırada olmaktadır. Şimşekler, gök gürlemeleri çoğu kez fırtına öncesi olur ve fırtınanın şiddetini de gösterir. Bence burada yargı gününün yaklaştığı kastedilmektedir. Uğultular bunun gelişi güzel bir yargılama olmadığını ve tahta oturan tarafından yönlendirildiğini gösterir. Tanrı'nın 7 ruhu açıkça kutsal ruha işaret etmektedir. Şimdi de 4 canlı yaratıkla karşılaşırız. Vahiy 4. bölüm 6. ayet. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı 4 yaratık duruyordu der. Camdan ile deniz ile kastedilen görünüştür. Kullanılan maddenin cam olduğu sonucuna buradan varamayız. Bu denizin Tanrı'nın tahtının önünde olması bir kez daha vurgulanmak istenen merhamet değil yargı olduğuna işaret etmektedir. Bu deniz Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu temsil eder. İbraniler 12. bölüm 14. ayet ile Matta 5. bölüm 8. ayette bundan bahsetmektedir. 1. Selanikler 3. bölüm 13. ayette bize şu sözler söylenir. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirin. Bu sakin deniz topluluğun rahata erdiğini göstermektedir. Artık yaşamın fırtınalarının kurbanı değillerdir. Dalgalı denizde boğuşmak sona ermiştir. 4 canlı yaratık Yunanca'da zao sözcüğü ile ifade edilir ki bugün hayvanat bahçesi olarak bilinen zoo sözcüğü oradan gelmektedir. Vahşi bir yaratık olarak bunlar düşünülmemelidir. 13. bölümde vahşi bir canlı ile karşılaşacağız ancak bu farklı bir sözcükle ifade edilir. Vurgulanmak istenen vahşi olup olmadığı değil canlı olduğudur. Önü ve arkası gözlerle kaplı 4 canlı yaratık ile uyanık ve tetikte olma durumu ifade edilmektedir. Bunlar Hezekiel 1. bölüm 5. ayette ve 10. ayetteki keruvlar ve Yeşaya 6. bölüm 2 ve 3. ayetteki seraflara benzer. Vahiy 4. bölüm 7. ayette birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu der. Ben bu 4 canlıyı İncil'in ilk 4 bölümüyle özdeşleştiririm. Üzerinde tartışmalar olsa da kanımca doğru olan da budur. Birinci yaratık aslana benzer. İncil'in ilk bölümü Rab İsa'yı kral olarak resmeder. O kral olarak doğdu, yaşadı, öldü, dirildi ve yine kral olarak gelecektir. Matta da her yaptığını kral olarak yaptı. Tanrı'nın Yahuda soyunu aslana benzettiğini anımsayalım. Ayrıca yönetici kralın bu soydan geleceğini ve Şiro gelene dek krallığın Yahuda'dan ayrılmayacağı da Yaratılış 49. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ve Vahiy 5. bölüm 5. ayetlerde bildirilmektedir. İkinci yaratık danaya benziyordu. Bu yük taşıyan evcilleştirilmiş hizmet hayvanıdır. İncil'in Markos bölümünde Mesih hizmetçi olarak resmedilir. Burada bir soy ağacı verilmez. Eğer çim biçmek ya da bulaşık yıkamak için birini tutarsanız ona annesini ya da babasını sormazsınız. Zaten bilseniz de bu sizin için çok bir şey ifade etmeyecektir. Onun yerine verilen işi yapıp yapmayacağını bilmek istersiniz. Markos Mesih'i hizmetkar olarak resmetmektedir. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. İncil'in üçüncü bölümü yani Luka, Rab İsa'yı insanoğlu olarak betimler. Vurgulanan nokta onun insanlık yönüdür. Dördüncü yaratık uçan bir kartala benzer. Burada da Yuhanna bölümündeki gibi Mesih'in tanrılığı belirtilmektedir. Bu yaratıklar bir yorumcunun da belirttiği gibi hayvanlar dünyasında temsil etmektedir. Aslan, vahşi hayvanları, dana, evcil hayvanları, kartal, kuşların ve insan da tüm yaratılışın üstünde egemen oluşu temsil etmektedir. Burada balıklardan söz edilmediğine dikkat edin. Yeni göklerle yeni yeryüzü yaratıldığında denizler dolayısıyla da balıklar olmayacaktır. Sürüngenler ve başlangıçta günahı insan soyuna sokan yılan da orada olmayacaktır. Vahiy 4. bölüm 8. ayette 4 yaratığın her birinin 6'şar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı var olmuş, var olan ve gelecek olan. Buradaki 6 kanat Yeşaya 6. bölüm 2. ayetteki seraflara karşılık gelir. Vardı yerine var denilebilir çünkü bu şu anda da olmaktadır. Durup dinlenmeden kutsal, kutsal, kutsaldır. Gücü her şeye yeten Rab Tanrı demektedirler. Burası Yeşaya 6. bölüm 3. ayetteki seraflarla aynı nakaratı tekrarlar. Var olmuş, var olan ve var olacak olan Mesih'e göndermede bulunmaktadır. Bu kitabın en başında kendisini şöyle ifade eder. Vahiy 1. bölüm 8. ayet. Var olan, var olmuş ve gelecek olan. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Alfa ve Omega benim diyor. O bizimle kendini özdeş kılmıştır ve böyle ayetlerde tartışmaya gerek yok. Vahiy 4. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazar. Yaratıklar tahta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar, taşlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Cennette gördüğümüz tapınmalar içinde ilk olarak göze çarpan budur. Başka bir deyişle hamd etme ve yüceltme cennette Tanrı'nın yaratıklarının sonsuza dek yapacağı şeydir. Yaratık üçlü birliğe sahip olan yaratıcı Tanrısına tapınmaktadır. Kutsal, kutsal, kutsal. Cennetteki aktivite tapınmadır. Hazırlayıp da uzun süre kullanmadığım bir vaazımın başlığı şöyleydi. Niçin cennete gitmek istiyorsunuz? Bazıları cennetten söz eden herkesin cennete gidemeyeceğini söyler. Neden cennete gitmek istiyorsunuz? Cehennemi özlemek için mi? Bence orada epeyce yüzümüz kızaracak. Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e tapınmak çok yüce bir şeydir. Eğer dünyadakiyken tapınmadan bir zevk almıyor ve yüreğinizin arzularını Rab'be anlatmak sizi ilgilendirmiyorsa cennete gidip ne yapacaksınız ki? Orada zamanımızın çoğu ona tapınmakla geçecek. Taşlarını tahtın önüne atarak diyorlar. Topluluktaki taşlar itaat ve tapınma göstergesi olarak İsa'nın ayaklarının önüne serilir. Sanıyorum onun huzurunda taşlı olarak bulunmak utanmamıza yol açacaktır. Birçok kişi orada kendisini bir tacın beklediğinden söz eder. Taç verilse bile bir süre onu taktıktan sonra utanmaya başlarız. Taş takmakla ne yapmış oluruz? Orada değerli olan yalnızca Rab İsa Mesih'tir. Bu nedenle tacımızı onun ayaklarının önüne bırakacağız. Çünkü her şeyi sen yarattın diyor Dr. Werwol, İsa Mesih'in Esinlemesi adlı harika kitabında önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya dikkatimizi çeker. Yaşayan canlılar tahta oturana onur ve yücelik sunmaktadır. Onlar ona kimliğinden ötürü tapınmaktadırlar ancak topluluğu temsil eden 24 ihtiyar ona yaptıklarından dolayı tapınmaktadır. Burada ona yaratıcı her şeyi yaratan olduğundan ötürü taparlar. Yani topluluk Tanrı'nın yarattığı bu küçük dünyadan çıkmakta ve bu dünyayı yarattığından ötürü ona tapınmaktadır. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet doğrudur ve topluluk buna inanmaktadır. Hepsi senin isteğine yaratılıp var oldu. Tanrı'nın bu dünyayı yaratmasının nedeni bunun onun plan ve amacına uygun olmasıydı. Onun yaptıkları ve bu evren hakkında birçok şeyi anlamıyorum. Ancak onun tarafından o istediği için yaratıldığını biliyorum. Kontrolü elinde tutan odur ve bu dünyayı yarattığı için ona tapınmamız gerekir. Bunu yaptığı ve beni de yarattığı için memnunum. Beni tümüyle unutabilirdi ama unutmayıp amacına uygun şekilde yarattı. Vahiy 5. bölümde de cennette Mesih'le birlikte olan topluluğu görmekteyiz. Öyle inanıyorum ki nereye gideceğimizi gözden geçirmek için burada biraz durmak iyi olacaktır. Bir şey alırken, bir şeye karar verirken insan ne aldığını bilmek ister. Cennete gidiyorsanız orası hakkında bilgi edinmeniz gerekir ve bu bölüm ise bu konuyla ilgilidir. 4 ve 5. bölümlerde topluluğun Mesih'le birlikte cennette olduğunu görüyoruz. Rab İsa Mesih öğrencilerine Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle söyledi. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Biz de onunla birlikte olacağız bu ayete göre. Vahiy 5. bölüm cennetle ilgili dedim ve büyük sıkıntı döneminin olaylarından söz eder. Topluluk cennette onunla birlikte olduğuna göre yeryüzünde büyük sıkıntıdan geçmesi beklenemezdi. 4. bölüm taht ile ilgiliydi. 5. bölüm ise İsa Mesih'i temsil eden kuzu ve aslandan söz eder. O tahttaki kuzudur, yüce ve kurtarıcı olandır. Bu bölümü izleyen tüm olayların tek egemeni odur. Bunu aklımızdan çıkartmamamız gerekir. 7 mühürlü tomardan bahsedilir aynı zamanda Vahiy 5. bölüm 1. ayette. Tahta oturanın sağ elinde iki yanında yazılı 7 mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm der ayet. Aslında ayet bağlaç ile başlar ki bu da bize bundan önce başka bir şeyin olmuş olması gerektiğini göstermektedir. Bu bizi 4. bölüme bağlayan bağ olmaktadır. Gördüm diyor. Demek ki Yuhanna olayları görmüştür ve tanıklık eder. Birisi bir süre önce mektubunda bana sık sık şu ifadeleri kullandığımı anımsattı. Çok güzel bir resim değil mi? Sizin de durumunuz buna benziyor mu? Bu sözleri sık sık kullandığımın farkında değildim. Tanrı sözünde özellikle Vahiy bölümünde gerekli bağlantıları kurmak için tüm dikkatimizi sarf etmemiz gerekir. Yuhanna hem görmekte ve hem de işitmektedir. Bu nedenle kutsal sözü iyi anlayabilmek için hem görmek hem de işitmek gerekir. Tanrı sözü tüm duygularımızı içermelidir, hatta tat ve kokuyu bile içine almalıdır. Örneğin, Vahiy kitabının bazı yerlerinde ateş ve kükürdün kokusunu bile hissedebiliriz. Burada Baba Tanrı'nın elinde 7 mühürlü sıkıca katlanmış bir tomar bulunur. Bazı kilise babalarından Augustus gibi, Vespasian gibi vasiyetlerinde görürüz. Roma yasalarına göre bir vasiyetin 7 kez mühürlenmesi gerektiği belirtilir. Bunu bilmek ilginç olsa da Vahiy'de geçen 7 yalnızca Roma İmparatorluğu'nun yasal düzenlemeleriyle ilgili değildir. Yorumcu Godet bu tomarın 7 antlaşma olduğunu düşünmektedir. Bazıları ise bu tomarın yargı kitabı olduğunu söyler. Walter Scott, Tanrı'nın amacının ve dünya ile ilgili öğretilerinin açıklanışıdır der bu tomar için. Doktor Harry'nin düşüncesine göre bu tomara bir ad vermemek daha doğrudur. Çünkü bu dünyaya ait bir tapu senedidir. İsrailoğulları tutsak düştüğünde Yeremya'nın hizmetçisini gönderip bir yer ile tapusunu almasını, çünkü ileride onların oraya geri döneceğine dair Tanrı vaadi olduğunu söylediğini Yeremya 32. bölüm 6 ila 15. ayetlere göre anımsayın. Yeryüzünün tapusu kimin elindedir? Sadece Rab İsa'nın. Daniel 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şu şaşırtıcı bildiriyi okuruz. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Kanımca burada Rab İsa'ya verilen yine içinde bulunup yaşadığımız dünyadır. Onu o yarattı, o kurtardı ve bu dünya ona aittir. Vahiy kitabını anlamak için bilmemiz gereken bir diğer kitap olan Zekeriya ise Zekeriya 1. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında Rab İddo oğlu, Berekya oğlu, peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Rab atalarınıza çok öfkelendi. Bu nedenle halka de ki, her şeye egemen Rab bana dönün, ben de size dönerim diyor. Burada uçmakta olan tomar ile Vahiy'deki tomar aynıdır. Bazıları 10 emrin bu tomarda olduğunu ve dünyanın bu emirlerle yargılanacağını öne sürer. Ben bundan bu kadar da emin değilim. Bu tomarın ne olduğu konusunda birçok öneri ileri sürülmüştür ve bu konuda çok kesin konuşmak neredeyse olanaksızdır. Bana bu tomarın Tanrı'nın İsrail'le yeni antlaşmasını temsil ettiği düşüncesi diğerlerinden daha mantıklı görünüyor. Tanrı bu antlaşmaya birçok yerde değinmektedir. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetler buna iyi bir örnektir ve şöyle der. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Elçi Paulus da Romalılar 11. bölüm 26 ve 27. ayetlerde şöyle der. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi. Kurtarıcı Siyon'dan gelecek, Yakup'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. Bu doğrultuda İbraniler 10. bölüm 16. ayette ise Rab o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım der. Yeremya'nın sözünü ettiği de buydu. Ve yazar İbraniler 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle devam eder. Sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Tanrı'nın İsrail ile yaptığı eski antlaşma insana dayanmaktaydı. On emir yap diye buyurmaktaydı. Zayıf insana dayanmaktaydı ve sonuçta da başarısız oldu. Aslında on emir ya da Tanrı'nın yasası ile ilgili herhangi bir yanlış şey yoktur. Yani Tanrı'nın yasasında bir hata, bir kusur bulunmaz. Sorun insandaydı. Aynı şey Adem bahçesinde de oldu. Birçokları meyvede ya da ağaçta bir anormallik olduğunu düşündü. Bence meyvenin diğerlerinden bir farkı yoktu. Sorun ağacın meyvesinde değil, aşağıdaki çiftteydi. Yani Adem ile Havva'daydı. Yeni antlaşma Rab İsa Mesih'e dayanmaktadır. Vahiy 5. bölüm 2. ayette, yüksek sesle tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm der. Bu dünyada söz sahibi olan kimdir, kim yönetir? Adaleti ve doğruluğu kim sağlayabilir? Demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi, sağcılar mı, solcular mı yoksa bir diğer grup mu? Herhangi bir yönetim şeklinin bunu sağlayabileceğine inanıyor musunuz? Birleşmiş Milletler bunu yapabilir mi? Eminim ki artık insanların kendi sorunlarını çözemeyeceğini anlamışızdır. Tanrı sözü de bunu açıkça ifade eder. Güçlü bir melek vardır ve yüksek sesle konuşmaktadır. Bu antlaşmayı etkili kılmak için gereken güçle konuşur. Vahiy 5. bölüm 3. ayette ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomara açıp içine bakabilecek kimse yoktu der. Adem'in soyundan olup bu kitabı açıp yeryüzünün sorumluluğunu üstlenebilecek kimse yoktur. Çok sayıda insan bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Adem günah yüzünden gücünü yitirdi. Musa yasayı hem veren hem de çiğneyen konumdaydı. Davut ve soyu da başarısızlığa uğradı. Bugün de dahil olmak üzere Adem'in soyundan kimse bunu yapamamaktadır. Yüce bir yöneticinin aynı zamanda insanlığı kurtaran da olması gereklidir ki bunu başaran tek kişi İsa Mesih olmuştur. Adem de çocukları da bunu başaramaz. Şeytan da bunu başaramadı. Sorulması gereken bu güce kimin sahip olduğudur.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Sürekli Dua.
1: İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç bir süre ilgisiz kaldı ama sonunda kendi kendine ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek dedi. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman

0: acaba yeryüzünde iman bulacak mı?
1: Ferisi ve vergi görevlisi.
0: Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecekti.
1: İsa küçük çocukları kutsuyor.
0: Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, ''Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın.'' dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindi. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.
1: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
0: İleri gelenlerden biri İsa'ya, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.'' dedi adam. İsa bunu duyunca ona, ''Hala bir eksiğim var.'' dedi. ''Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.'' Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç?'' dedi. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydı. Bunu işitenler, ''Öyleyse kim kurtulabilir?'' dediler. İsa, ''İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür.'' dedi. Petrus, ''Bak biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik.'' dedi. İsa onlara şöyle dedi, ''Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.''
1: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
0: İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı.
1: Bir körün gözleri açılıyor.
0: İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasıralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davut oğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o ey Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. O da ya Rab gözlerim görsün dedi. İsa gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.
1: 19. bölüm. İsa ile Zakay.
0: İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp, "Zakkay, çabuk aşağı in," dedi. "Bugün senin evinde kalmam gerekiyor." Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyurdu. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. "Gidip günahkar birine konuk oldu," dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim." İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."
1: Güvenilirlik sınavı.
0: Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden 10'unu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin," dedi. "Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyor. Arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz," diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi, "Efendimiz," dedi, "senin bir minan 10 mina daha kazandı." Efendisi ona, "Aferin iyi köle," dedi. "En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacağız." İkincisi gelip, "Efendimiz, senin bir minan 5 mina daha kazandı," dedi. Efendisi ona da, "Sen 5 kent üzerinde yetkili olacaksın," dedi. Başka biri geldi, "Efendimiz," dedi, "işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin." Efendisi ona, "Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım," dedi. "Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım." Sonra çevrede duranlara, "Elindeki minayı alın, 10 minası olana verin," dedi. Ona, "Efendimiz," dediler, "onun zaten 10 minası var." O da, "Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin."
1: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
0: İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya yaklaştığında 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşıdaki köye gidin," dedi. Köye girince üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size, "Onu niçin çözüyorsunuz?" diye sorarsa, "Rabbin ona ihtiyacı var," dersin. Gönderilen öğrenciler gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara, "Sıpayı niye çözüyorsunuz?" dediler. Onlar da, "Rabbin ona ihtiyacı var," karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. "Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun," diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, "Öğretmen, öğrencilerini sustur," dediler. İsa, "Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır," diye karşılık verdi.
1: İsa Yeruşalim için ağlıyor.
0: İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. "Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin," dedi. "Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedi.
1: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
0: Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara evim dua evi olacak diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz dedi. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.
1: 20. Bölüm İsa'nın Yetkisi.
0: O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi.
1: Bağ kiracıları benzetmesi.
0: İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Onu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular.
1: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
0: İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerde tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar.
1: Dirilişle ilgili soru.
0: Ölümden sonra dirilişi yadsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, "Öğretmenimiz, güzel konuştun," dediler.
1: Mesih kimin oğlu?
0: İsa onlara şöyle dedi. Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda ol. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacak.
1: 21. bölüm. Dul kadının bağışı.
0: İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya 2 bakır para attığını görünce, size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.
1: Sonun belirtileri.
0: Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince, İsa, burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak dedi. Onlar da, peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak diye sordular. İsa, sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.
1: 22. Bölüm Yahuda'nın ihaneti.
0: Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM. Radio Light.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, burası 103.6 Radyo Light ve Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Ben Semire, Serap'la birlikte bir defa daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de sizler için bilgilendirici ve teşvik edici bir program hazırlamaya gayret ettik. Umarım sizler için de iyi bir zaman olacak. Bu arada güzel müzikler de dinleyeceğiz. Fakat her zamanki gibi programımıza başlamadan önce bizlere ulaşıp görüşlerinizi ya da kendi deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz mektup adresimizde PK5 34350 İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi kısa bir müzik aramız var. Aradan sonra bizler burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde sizler için evhamlı anne sendromu nedir, bunu araştırdık. Biliyoruz ki birçoğumuz bunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evham dediğimiz şey yani kaygı durumudur. Biz anneleri ele geçirerek çocuğumuzun üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına altyapı hazırlayabiliyoruz. Anne ve hatta babaların bu kaygıları çocuklarda özgüven eksikliği, içe kapanıklık olarak ortaya çıktığı belirtilmiş. Evham ayrıca kaygı bozukluğunun işareti olabilir. Evham olarak kullandığımız kelime aslında kaygıdır. Çocuğunun her attığı adımı kontrol etme, sürekli onun başına kötü bir şey gelecekmiş gibi davranma, tutum ve davranışlarımızdan bunu belli etme, zihne sürekli felaket görüntülerinin gelmesi, annede bir kaygı bozukluğunun olduğuna işaret edebilir. Evhamlı anneler sık sık kaygılarını ele veren şu tür cümleler kurarlar. "Aman dikkat et, düşersin ya da canın yanar" gibi kelimeler kullanır. Bu cümleleri kuran anneler çocuğuna şu mesajı verir. "Hayat tehlikeli. Güvende değilsin. Her an her şey başına gelebilir." Ne kadar kötü bir psikoloji aslında, değil mi Serapcığım? Çocuğa bu imajı vermek, yani sürekli üzerinde gözümüzün olması çocuğun psikolojisini bile etkileyebiliyormuş.
1: O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani çocukları için hassasiyet gösteren anneler.
0: Evet, çok hassas çok olmak hassas. İyi değil aslında.
1: Yani sürekli kaygılanmak gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü kaygı insanı köreltir mi? Duygularına zarar verir. Sürekli onunla yaşarsın.
0: O yüzden çocuklarımızın özgüven eksikliği de oluşturuyor. Annedeki fazla kaygı etkiliyor ve çocuğun hem içe kapanık olmasını sağlıyor.
1: Neden? Çünkü çocuklar annelerini her zaman onlara örnek alıyorlar. Her çocuk ebeveynleri için değerlidir mutlaka.
0: Kesinlikle.
1: Çocuk bireyselleşip kendi kararlarını kendisi alana kadar anne ve babasının sorumluluğu altındadır. Çocuğun anneden ayrılıp bir birey olmaya başlama süreci 3 yaşından itibaren başlar. Bu yaşlarda sosyalleşmeye başlayan çocuk, ebeveynlerinden ve çevresinden hayatın nasıl olduğuna dair fikir edinmeye başlar. Kendisine bir model seçebilir. Bu modeli seçerken etrafı gözlemler. Çocuk kendisine evhamlı anneyi rol aldığı için, yani model olarak aldığı için bu da kaygılı ve çekingen, hatta korkak çocuklar yaratır. Anneler istemeden de olsa bireyselleşemeyen, annenin yanından ayrılamayan ve yeni arkadaşlıklar kurmakta zorlanan, annenin yanında olmadığı durumlarda terk edildiğine dair kaygılar yaşayan şüpheli çocuklar yetiştirebilir. Peki evhamlı anneler kendilerini nasıl bu konuda rahatlatabilir?
0: Güzel bir soru aslında, merak ettim.
1: Biz anneler kaygı yüklü düşünce ve görüntülerle başa çıkmak için alternatif olarak bir düşünce ya da görüntü üretebilir ve ona odaklanabiliriz. Örneğin bazı anneler var ve çocuğum defalarca sokakta oynadı ama başına bir şey gelmedi. Ona sokakta oynarken dikkat etmesi gereken şeyleri öğrettim, kendini koruyabilir diyen anneler var. Ve bir de sokakta oynaması onun gelişimi için önemli, sakin olmalıyım diyen anneler var.
0: Ayrıca çocuklarımızın sokakta mutlu olarak oynadığı bir görüntüyü kafamızda, yani beynimizde yerleştirebiliriz ve bunu düşünebiliriz. Burada annelerin bence yapabileceği bir başka şey de aksattıkları diğer rolleri hatırlamaları ve dikkatlerini başka yöne çekme deneyimlerini yapmalarıdır. Yani aman çocuğun başına kötü bir şey gelecek, aman o yapamaz, o tek başına çıkamaz, o kendini koruyamaz düşüncelerinden bizim kesinlikle soyutlanmamız gerekiyor.
1: Evet, bunun için çocuklarımızı spor etkinliklerine ya da sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, onların kendine vakit ayırmak için doğru bir zaman olabilir.
0: Yönlendirmeliyiz yani.
1: Evet.
0: Mükemmeliyetçilik aile için önemli olsa da beraberinde eksik bir şeyler oluşturabilir. Yalnız şunu unutmamalıyız ki mükemmeliyetçiliğin içinde bireysellik eksiktir. Çocuk kendine has bir dünya ve hayat tarzı oluşturmak ister ama ona aşırı hassas tutumla izin verilmez. Dışarısı tehlikeli, gitme, evde otur gibi yaklaşımlar sağlıklı bir ego gelişimini engeller. Buradaki kritik nokta, çocuğu korurken ve ona zarar gelmemesi için önlemler alırken çocuğumuza psikolojik bir zarar vermemektir. Anne, evhamın kendi problemi olduğunu ve tehlikeli olasılığının hesaplandığından çok daha düşük olabileceğini bilmelidir. Yani düşündüğümüz kadar aslında kötü olmayabilir. Bunu büyüten, bunu gereğinden fazla büyük bir problemmiş gibi görünen evhamlı hanımlardan olmamak için özen gösterelim.
1: Evet, anne ve babanın içinde bulunduğu stresten etkilenen çocuk, ebeveynlerinin hareket ve davranışlarına göre kendine bir yaşam tarzı belirler. Küçük yaşta olan çocukların okulda arkadaşlarıyla olan iletişimi bozulur ve gün geçtikçe daha da huysuz bir hale gelmeye devam eder. Çocuk, anne ve babasının stresinden etkilendiği için anne babasının ona söylediği sözleri dikkate almaz, hem kendine hem de ailesine olan güvenini kaybedebilir. Güvenini kaybeden çocuk sosyal aktivitelere katılmaktan kaçınarak girdiği ortam içinde kendini ifade edemeyeceğini düşünebilir. Strese bağlı olarak sergilediği hırçın ve huysuz hareketlerden dolayı çevresindeki insanlar ondan uzaklaşıp çocuğun yalnız kalmasına da neden olmaktadır. Bunlar çocuğun ruh halini büyük çapta etkiliyor.
0: Anne ve babanın etkisi altında olduğu stres faktörü aynı ailenin bir ferdi olan çocukları da yakından etkiliyor. Yani ben büyüğüm ve ben anneyim, benim stresim bana yeter zaten, benim kimseye zararım yok diye düşünmemeli. Çocuklarımız da kesinlikle bu durumumuzdan etkileniyor. Stres faktörlerinin çocuğu doğrudan etkilediğini fark ettiğimiz zaman çocuğa zamanında ve yeterli müdahalenin yapılması büyük önem taşıyor. Aksi halde stresin sürekli ve etkisi daha yıpratıcı olabilir. Stresten etkilenme derecesinin çocuğun kişisel özellikleri ve çevre şartlarıyla da ilgili olduğunu ifade eden psikologlar, anne babaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Söz konusu stres faktörlerini annenin iş hayatına geri dönmesi, aileye yeni bir bireyin katılması, maddi zorluklar, doğal felaketler, boşanma, anne baba gibi birinci derece yakınların kaybı da ağır hasta olmaları, özel istismar, cinsel istismar, fiziksel istismar şeklinde sıralanabiliyor ve bunlar bizim çocuklarımızın ruh halini kesinlikle çok etkiliyor ve bozuyor.
1: Peki çocuğu anne ve babasının stresinden nasıl uzak tutmamız gerekiyor?
0: Aslında sevgili dostlar, sizler için hem bunları araştırdık hem kendimiz için de araştırdık ve gördük ki çocuğu anne babanın etkisi altında olduğu stresten korumanın mümkün olduğunu belirten psikologlar ebeveynlere konuyla ilgili şu önerilerde bulunuyorlar. Anne babanın mevcut streslerini kontrol altına alamadıkları durumlarda bir uzmandan kesinlikle destek almaları gerekir. Böylece ebeveynlerinin kendi psikolojileri olduğu kadar çocukların psikolojisini de korumuş olacaklardır. Yani ben bu durumu atlatırım, bir şey olmaz demeyin. Eğer gerçekten kendinizde bir problem görüyorsanız ve bunu aşamıyorsanız kesinlikle bir psikologdan destek alabilirsiniz. Unutmayın, bu hayatta sadece siz yoksunuz. Size muhtaç olan çocuklarınız var. Bakmakla görevli olduğunuz değerli eşleriniz var ve bizim psikolojimiz hem eşlerimizi hem de çocuklarımızı etkiliyor. Bir diğer şey ise aile içindeki strese karşı aile bireylerinin çocuğun da dahil olduğu aktivitelere birlikte zaman geçirmeye ağırlık vermeleri olumlu katkı sağlayacaktır. Çocuğun okul süreci de aile tarafından dikkatle takip edilmeli, gerekirse öğretmenlerle işbirliği içerisine girilmelidir. Bir diğer şey ise çocukta görülen davranış değişikliklerinin uzun sürmesi durumunda bir uzmandan yardım alınmalıdır. Diyelim ki kötüyüz ve çocuğumuzun gerçekten psikolojisini etkiledik ve bunu fark ediyorsak çocuğumuz için de bir destek aramalıyız ve çocuğumuzu da götürmeliyiz. Ve aktivite de çocuğun psikolojisinde çok önemliymiş. Yani çocuğumuzun moralini yükseltmek için sosyal aktivitelere katılmak çok faydalıymış yaptığımız araştırmalarda.
1: Ben yine aslında karşı taraf için, anne ve baba için söylemek istiyorum. Bu anne baba için de geçerli bence. Hı hı. Sadece çocuklarımızın değil ama anne baba da stresten kurtulmak için ihtiyaçlarına uygun aktivitelere katılabilirler.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sevgili dostlar, gördük ki çocuklarımıza aman çocuktur anlamaz ya da etkilenmez diye her şeyimizi yansıtmamalıyız. Çünkü onlar birer birey. Hem de bizlerden çok fazla etkilenen ve bu etkilenme onların gelişiminde olumsuz etkiler yaratıp onlara zarar verebiliyor. Umuyoruz ki bu konumuz anne ve babalar için yararlı bilgiler olmuştur. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Aradan sonra bizler burada olacağız ve sizlerle kaygı alışkanlığından kurtulmak üzerine konuşacağız. Aradan sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, dinlediğiniz müzik umarım size çok iyi gelmiştir. Umut Kadınları dinlemeye devam ediyorsunuz. Aradan önce sizlerle stresli anne ve babanın çocuklarının onlardan nasıl ve ne kadar çok etkilendiğini ele almıştık. Şimdi ise kaygılarımız ve Tanrı'nın sağlayışından bahsetmek istiyoruz. Evet, kaygılarımız ve Tanrı'nın sağlayışı hakkında Matta 6. bölüm 25 ve 34 ayetlerini sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Öyleyse ne giyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun, her günün derdi kendine yeter.
1: Sevgili dostlar, kutsal kitapta hepimizin çok iyi bildiği ayetler bunlar. Hatta defalarca okuduğumuz ve sevdiğimiz ama bir o kadar da yaşama geçirme konusunda çok zorluk çektiğimiz ayetler. Bu ayetlerin konusu kaygıyla ilgilidir. Birçoğumuz bu konuda pek iyi değiliz, öyle değil mi? Hepimiz farklı farklı konularda kaygı çekmekteyiz. Mesela ay sonu gelince faturalarımı nasıl ödeyeceğim? Evimin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım? Çocuklarıma nasıl iyi bir gelecek sağlayabilirim? İyi bir iş bulabilecek miyim? Ya işimi kaybedersem? Evlenecek bir eş bulamazsam? Nasıl yalnız yaşayacağım? Ve bunun gibi birçok konular üzerinde kaygılar çekiyoruz. İsa'nın söylediği bu ayetleri yaşamımızda uygulamak bazen o kadar da kolay olmuyor, öyle değil mi? İsa'nın da burada söylediği gibi bazen canlarımız için, bazen de bedenlerimiz için değişik kaygılar çekmekteyiz. Bu ayetlere baktığımız zaman ise İsa bizlere kaygılanmayın diyerek bir buyruk veriyor. Hiç düşündünüz mü? İsa neden bizim kaygı çekmemizi istemiyor?
0: Çok güzel bir soru sordun. Neden kaygılanmamamızı söylüyor? Kaygılanırsak neler olur hayatımızda?
1: Yani kaygılanmanın Rabbin arzu ettiği bir durum olmadığını düşünüyorum.
0: Neden?
1: Çünkü kaygılandığımız zaman Tanrı'nın koruyucu gücünden ve yetkisinden kuşkulanırız diye düşünüyorum. Rabbin onurunu en çok lekeleyen ve onu en çok üzen şey ona ait olan kişilerin onun vaatlerine inanmayıp kendisine güvenmemeleridir.
0: Çok doğru söyledin. Eylemlerimiz ve olaylar karşısında gösterdiğimiz tutumlar bizi gerçekten neye inandığımız veya inanmadığımızı göstermektedir.
1: Kesinlikle. Ayrıca kaygılandığımız zaman aslında Tanrı'ya güvenmemiş oluyoruz. Bir düşünsenize, hiçbir neden yokken bir gün çocuğunuz size ağlayarak yaklaşıyor ve siz ona nedenini sorduğunuz zaman o size yarın beni sokağa atacağını ya da bana yiyecek vermeyeceğini düşünüyorum derse siz ne hissedersiniz? Aynı şekilde bizler de yaşamımızda kaygılara yer verdiğimiz zaman göksel babamız aynı şeyleri hissetmektedir. Kaygılanmakla sadece Tanrı ile olan ilişkimize zarar vermiyoruz. Aynı zamanda kendimize de zarar vermiş oluyoruz.
0: Ayrıca kaygılanmakla bedenimize ve canımıza zarar vermekteyiz. Değil mi? Zararlardan biri de budur.
1: Kesinlikle.
0: Kutsal yazılardaki bu ayetlerde kaygılanmayın diye bir buyruk verdikten sonra devam eden ayetlerde de neden kaygılanmamamız gerektiğine dair bize sebepler göstermektedir. İlk sebep canımız yiyecekten, bedenimiz de giyecekten daha önemlidir. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Evet, kaygılanmaya başladığımız zaman hem canımıza hem de bedenimize zarar vermiş olmaktayız. Hayatımızda bizi en çok mahveden şey, içimizdeki korkuların ve kaygıların ısrarlı, sürekli ve aralıksız şekilde bizi kemirip yemesidir. Yapılan araştırmalara göre insanı yoran ve bir anlamda tüketen, yaptığı ağır işler değil, kaygıdır. Buna 21. yüzyılda stres diyoruz. Kaygı önce bize zihinsel açıdan ve sonra da bunun doğal sonucu olarak fiziksel açıdan zarar vermektedir. Başımızdaki saçın ağarması, yüzümüzdeki çizgilerin derinleşmesi ve solunum yolu rahatsızlıklarımız, kalp ve damar sistemimizin bozulması, sinir sistemimizin bozukluğu, hipertansiyon ve yaşanan birçok depresyonların ve panik ataklarının kaynağı da kimi durumlarda kaygıdandır. En kötüsü ruhsal açıdan verdiği zararlar. Kaygı esenliğimizi ve ruhsal gücümüzü elimizden alır. Tanrı ile aramıza engeller koyar. İman hayatımızı ve tanıklığımızı felce uğratır.
1: İlk ayeti okuduğun zaman gerçekten şimdi böyle açıklayınca daha iyi anladım ki İsa aslında bizim fiziksel olarak da hasta olmamızı istemiyor ve bu yüzden kaygılanmayın diyor. Yani hem bedenimizi hem ruhumuzu düşünen bir Tanrı'ya sahibiz. Gerçekten bunun için ona minnettarız. Sevgili dostlar, hem kendimize hem de sizlere hatırlatmak istiyorum ki kaygı sadece ruhunuzu değil ama bedeninize de zarar veriyor ve her hastalığın mutlaka ki kökünde bir üzüntü, bir stres mutlaka ki vardır. Çünkü stres ve kaygılar bizim hastalıklarımızı tetikliyor diye düşünüyorum. Ayrıca kaygılanmakla Tanrı önünde kendimizi değersiz de görmüş oluyoruz. Hı hı. Kutsal kitap neden kaygılanmamamız gerektiğine dair bize gösterdiği ikinci sebep budur. Gökte uçan kuşlara bakın, ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur, siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?
0: Bir sonraki de yine kaygılanmak bizi yanlış kararlara yönlendirir. Öyle değil mi Semire?
1: Kesinlikle. Sağlıklı düşünemeyiz çünkü. Ve hayatımıza getirdiği en kötü şeylerden birisi de dediğin gibi yanlış karar almamıza sebep olur. Ve kaygılanmaya başladığımız zaman sahip olduğumuz kaygılar hayatımızı kontrol etmeye başlar.
0: Örneğin, yani yalnız kalmaktan korktuğumuz için kaygılanıyorsak iyi bir değerlendirme yapmadan hızlı bir şekilde evlenmeyi seçiyoruz.
1: Evet.
0: Bu yüzden bizim için uygun bir kişi olup olmadığını tartma fırsatımız olmadan böyle bir karar alırsak bütün yaşamımızı etkileyecek bir karar vermiş oluruz.
1: Kesinlikle.
0: Eğer kaygılarımız bizi yönetmeye başlarsa işte o zaman vereceğimiz kararlar da sağlıksız olacak.
1: Peki düşünebiliriz, kaygılardan nasıl kurtulacağız? Kaygılarla nasıl baş edeceğiz? Sevgili dostlar, hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak bildirin. Yani kaygılarımızdan kurtulmak için yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi bu kaygıları tanımlamamız ve bunları dua ve yalvarışla Rabbin önüne götürmemizdir. Unutmayalım ki o bizim yaratanımızdır ve Rabbimizdir. Bizim ihtiyaçlarımızla da ilgilenmektedir. Biz bunu çoğu zaman ya da ara ara fark etsek de etmesek de görsek de görmesek de o bizimle ilgilenen bir Tanrı'dır.
0: Bu bir tanesi dua etmek. Dua ederken de aslında var olan her şey için Tanrı'ya şükretmek.
1: Kesinlikle çok
0: hani
1: önemli.
0: Hani olanla yetinmeliyiz.
1: Hı hı.
0: Yani hı hı. Elimizde ne varsa yaşadıklarımız, verilenler için hı hı. Şükretmeliyiz.
1: Kesinlikle. Bir diğeri de Tanrı egemenliğine odaklanmaktır diye düşünüyorum. Yani kendimize ya da olaylara, durumlara bakmadan Tanrı'ya odaklanmak ve her şeyin Tanrı'nın kontrolünde, elinde olduğunu bilmek. Ve sonuç olarak şunu unutmayalım ki Tanrımız güvenilirdir ve sadık bir Tanrı'dır. Vaatlerini yerine getiren bir Tanrı'dır ve bize değer veren bir Tanrı'dır. Bizler onun gözünde çok değerliyiz. Bunun için kaygılanmamıza gerek yoktur. Çünkü kaygı bizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar veren bir düşüncedir. Bunun için isteklerimizi ve kaygı duyduğumuz şeyleri her gün dua ederek ve şükranla. Dediğin gibi dua edeceğiz, yalvaracağız ama şükranla. Olduğumuz durum için, sahip olduklarımız için şükrederek Tanrı'ya götüreceğiz. Ve bunun yanı sıra kendimize ve kaygılarımıza değil Tanrı'ya ve onun egemenliğine odaklanacağız.
0: Neden bunu söylüyoruz? Çünkü ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Şöyle yazıyordu: siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecek. Evet, o zaman size bütün bunlar verilecek. Eğer onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidersek. O halde yarın için kaygılanmayın dostlar. Yarının kaygısı bırakın yarının olsun. Her günün derdi zaten kendine yetmez mi?
1: Kesinlikle. Sevgili dostlar, programımızın sonuna gelirken sizlerle bir şiirle veda etmek istiyoruz. Denemekten, çabalamaktan yorulup cesaretin kırıldığında bil ki Tanrı ne kadar uğraştığını görüyor. Kalbin taş kesilecek kadar ağladığında bil ki Tanrı döktüğün gözyaşlarını sayıyor. Hayatın durduğunu, zamanın aleyhine işlediğini düşündüğünde bil ki Tanrı seni izliyor. Hayallerin yıkılmış, umudun kalmamış ve kendi kendine neden böyle olduğunu soruyorsan bil ki Tanrı cevabını biliyor. Hiç neden yokken, içinde tuhaf bir huzur hissettiğinde bil ki Tanrı sana fısıldıyor. bütün işlerin yolunda gidiyor ve teşekkür etmek için her an bir nedenin daha oluyorsa, bil ki Tanrı seni kolluyor. Bütün kalbinle dilediğin şey sonunda gerçek olduysa, bil ki Tanrı sana gülümsüyor. Nerede olursan ol, ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, Tanrı biliyor.
0: Evet sevgili dostlar, yine bir Umut Kadınları'nın sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce sizlere birkaç söz daha söylemek istiyorum. Şu anda her neredeyseniz, bulunduğunuz yerde, lütfen düşüncelerinizi Tanrı'ya getirin ve ona şükredin. Evet, bulunduğunuz durum için, her ne durumdaysanız, bakın yüreğinizde neler hissedeceksiniz. Şu an o sizinle ve sizin kendisine bir şeyler söylemeniz için kulağını size doğru çevirmiş beklemekte. Lütfen onunla konuşmaktan çekinmeyin. Eğer küstüyseniz onunla barışın. O zaman size bütün bereketlerini ve bütün harikalığını size gösterecek. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Görüş ve önerilerinizi bize bildirmek isterseniz adresimizi size vermek istiyoruz. E-mail adresimiz

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Her kültürün dokusunda vardır. Baba evin geçimini sağlar, anne evi çekip çevirir. Bu ortaklık, yaratılış kadar eski olmasına karşın, çağdaş düşünce, Tanrı'nın kadın ve erkeğe verdiği doğal rolleri alt üst etmektedir. Bugün babanın ailedeki rolü üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Yaratılış 3. bölümden Sorumluluk Sahibi Babalar adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: Dikkat edersen ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Sanırım 18. ayet. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Erkeğin sorumluluğunun ailesini geçindirmek olduğu açıktır ve o zamanlarda bunu yapmanın yolu tarlalarda çalışmaktı. Şimdi biz bambaşka bir ortamda yaşıyoruz. Bizim durumumuzda çok az kişi tarlalarda çalışıyor. Ben tarlalarda çalıştığımız bir çiftlikte doğdum. Her zaman yaşamımın geri kalanını orada geçirmemeyi umdum ama yaşamım orada başladı. Ancak yine de sorumluluk babaya aittir. Ama bazen rollerin değişmesi gerekebilir, bunu anlıyorum. Belki babanın çalışmasına gerek yoktur, belki ona miras kalmıştır, belki piyango kazanmıştır. Bu arada piyango kazanan insanların çoğunun başı derde girer, neyse. Yine de ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasının sorumluluğu babaya aittir. Baba ailesinin yanındadır ve sorumluluğu karısının almasını beklemek yerine sorumluluğu kendi alır. Çoğu zaman evlerde bu olmaz. Erkeklerin uzaktan kumandayı neden sevdiklerini hiç merak ettin mi? Çünkü bir erkek için uzaktan kumanda bile hiç yoktan iyidir. Çoğu zaman rolü budur. Sana üçüncü bir noktayı söyleyeceğim. Erkek evin ruhsal bekçisi olmalıdır. Bu kutsal kitabın neresinde yazıyor diye sorabilirsin. Örneğin Adem'i düşün. Gördüğün gibi yılan ailesini karısını elinden almak için geliyor. Tanrı'nın Adem'i sorumlu tutmasının nedeni Yaratılış 3. bölüm 6. ve 7. ayetlerde Havva'nın ağacın meyvesini alıp yanındaki kocasına verdiğini açıkça söylemesidir. İlk günahın Havva'nın ağacın meyvesini yemesi değil de orada durup yılanın karısını günah işlemeye ikna etmesini izleyen ve bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Adem'in pasifliği olup olmadığını sıklıkla kendi kendime merak ederim. Tanrı bunun için Adem'i sorumlu tutar. Adem, ailesinin ruhsal bekçisi olmalıydı. Babalar, ailenize yönelik saldırılar olabilir. Okulda zorbalık olduğunda sen de dahil olmalısın. Zorbalığı yapan senin çocuğun da olabilir. Bu yüzden bunu düzeltmen gerekir. Ailende olanların sorumluluğunu üstlenmelisin. Hepimiz bunu yapmalıyız. Babalar, ailelerimize karşı o kadar çok saldırı var ki, bağımlılıklar var. Çocuklarımızı tehdit eden çok fazla saldırı çeşidi var. Senin de benim de yapmam gereken şey ailemizin babası olabilmek. Ailemin yaşamına duygusal ve ruhsal olarak dahil olmak için Tanrı'dan hikmet istemektir. Tanrı bizi bunu yapmaya çağırıyor. Televizyonda babanın neden sürekli hiçbir şey bilmeyen zayıf bir adam olarak gösterildiğini hiç düşündün mü? Babanın pek bir şeyden haberi yoktur ve herkes onunla ilgili şakalar yapar. İyice düşün. İlk aileye saldıran bu yılan bizim ailelerimizi de yok etmek isteyecektir ki kesinlikle istemektedir. Sence saldırmaya nereden başlayacak? Babaya saldıracak. Bunun nedeni birçok erkeğin farklı nedenlerden dolayı bu rolü üstlenmek istememesidir. Belki de bunun birinci nedeni yaşamlarındaki kötü örneklerin olması ya da hiç örnek olmaması ve bu rolün aslında nasıl bir şey olduğunu bilmemeleri olabilir. Kiliselerimizde aile hizmetlerimizin olmasının nedenlerinden biri de böyle bir örneği bulman ve doğru yolda ilerlemeye başlamandır. Başka bir neden de rol karmaşasıdır. Ne olmamız gerektiğini bilmiyoruz. Erkeklerin daha çok kadına, kadınların daha çok erkeğe benzediği, ailenin yıkılmasına neden olan günümüz toplumunda erkekler, erkek olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu yüzden erkek olmanın sert ve acımasız olmak olduğunu düşünüyorlar. Erkeğin hem güçlü, hem hassas, sevgi dolu, şefkatli olabileceği hakkında hiçbir fikirleri yok. Erkek olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Bir neden daha vardır ve bu hepimizin yüreğini acıtmalıdır. Bu da bir insanın tövbe etmediği günahla bir bağımlılıkla yaşamasıdır. Bu durumdaki birinin ailesine ruhsal olarak önderlik etmesi çok zor olur. Bu yüzden de kendisini çaresiz hisseder. Erkeklere yüreğimden sesleniyorum. Bu tarif ettiğim kişi senin durumuna uyuyorsa yardım almalısın. Kilisede birçok hizmet var. Erkekler için olan hizmetler ve sana yardımcı olacak diğer hizmetler var. Şeytanın sana suçluluk duygusu hissettirerek seni ezmesine izin veremezsin. Böyle hissederken Tanrı'nın babalar olarak bize verdiği ailemizin ruhsal önderi olma sorumluluğunu yerine getiremezsin. Ailenin gücünü düşünürken senin de ailenin gücünü görmene yardımcı olacak üç nesne vereceğim. Sözünü edeceğim ilk nesne aynadır. Bizler birer aynayız. Çocuklarımızın da eşlerimizin de kendilerini nasıl algıladıkları bizim onları nasıl algıladığımıza bağlıdır. Babası çocuk hakkında ne düşünüyorsa çocuk da kendisi için onu düşünecektir. Baba çocuğuna saygı gösterir, onu teşvik eder, onun yanında durursa değerli olduğunu ve bu acımasız dünyada yalnız olmadığını görür. Eğer baba çocuğunu bir dert, bir masraf, zamanını boşa harcayan biri olarak görürse bunun o çocuk üstündeki etkisini hayal edebilir misin? Babası çocuk hakkında ne düşünürse çocuk da kendisi için aynını düşünecektir. Sonuçta çocuğun yüreğine ve aklına kazınmış olan şudur: babam haklı olmalı. İstismarcı bir babaysa başıma gelenleri hak ediyor olmalıyım diye düşünür. Ah babalar, siz birer aynasınız. Ailene teşvik, destek gibi olumlu görüntüler yansıt. Onların yanında ol. Söz edeceğim ikinci nesne termostattır. Bizler birer termostatız. Evin kaç derece olacak? Bazı evlerde yalnızca kavga ve karmaşa var. Evimizde her fikir ayrılık kavgaya dönüşüyor diyen bir adamla konuştuğumu hatırlıyorum. Peki baba neredeydi? Baba, birbirimize saygı göstermek zorundayız. Anlaşmazlıkları giderip birbirimizi sevmeye devam edeceğiz demeliydi. Bu söylediklerine kendi yaşamı, karısı ve çocuklarıyla olan ilişkisiyle örnek olmalıydı. Termostat görevi görecek olan baba nerede? Evin sırlarının saklandığı, motivasyon için utancın kullanıldığı, hiçbir şeyin konuşulmadığı soğuk bir yerse, baba bunun sorumlusu sensin. Çünkü biz evimizin termostatıyız. Üçüncü nesne pusuladır. Bizler birer pusulayız. Doğru yönde mi ilerliyoruz? Ailelerimizi daha derin bir ruhsal anlayışa yönlendirebiliyor muyuz? Ailenin babalarına güvenmeleri için onlara evin önderi olduğun ve doğru yönde ilerlediğin hissini verebiliyor musun? Şimdi senden başka bir sayfa açmanı isteyeceğim. Bunu anlamazsak evlerimizde her zaman gerginlik olacaktır. Kendi aramızda gerginlikler yaşarız ve Tanrı aile içi anlaşmazlıklar hakkında ne düşündüğü konusunda çok öğreticidir. Eski antlaşmadaki Malaki bölümüne bakacağız. 4. bölüm 4 ve 6. ayetlerde şöyle diyor: Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Tanrı, evlerimizde barış ve esenlik olmazsa, babalar çocuklarına, çocuklar da babalarına kavuşmazsa, bunun nihai bir yargı olacağını söylüyor. Dünyada bu bize ne söylüyor? Ailelerimizin dağıldığı, ailelerimize her yerde, özellikle medyada, hatta siyasetçilerin arasında bile saldırıldığı bir millet olarak bize ne söylüyor? Bu bizi nereye götürecek? Ailelerimiz için ağlamalıyız. Bugün bizi dinlediğin için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ailelerimiz için verdiğimiz mücadele dizisinin 3. mesajı olan Sorumluluk Sahibi Babalar başlıklı mesajın bir sonraki bölümünde de bize katılmanı umuyoruz. Yayınımızın sonunda sorduğumuz soruyla devam edeceğiz. Bu bizi nereye götürecek? Buradan nereye gideceğiz? Daha önce her gece yataklarına tek bir ebeveynle yatan milyonlarca çocuk için üzüldüğümüzü söylediğimizi duymuşsundur. Babasız bir toplumda yaşıyoruz. Bu mesajın bu kadar önemli olmasının sebebi budur. Seni ailen için mücadele vermeye teşvik ediyoruz. Vazgeçme.
4: Artan suç ve boşanma oranlarının neden daha fazla babanın en kısa zamanda ailelerinin başına dönmesi gerektiğini anlamak için bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında bize katılın. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz efendim, başka bir dünya hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki genç nesli yetiştirenler, doğru yerdesiniz. Bugün çok klişe bir şeye bakacağız ama tabii ki buradan neler öğrenmemiz lazım, onlara da bakacağız. Evet. Nedir bugünkü konumuz Gamzacığım?
1: Bugünkü konumuz başarı öyküleri.
0: Süper. Çok tiyatral bir giriş yaptım. Evet, bugün başarılı insanların aslında ufak ufak öykülerine bakacağız ama aslında varmaya çalıştığımız konu bu kişilerin ortak yönleri.
1: Evet.
0: Ama senin müthiş girişlerinden bir tane dinleyelim.
1: Evet, bugün başarılı insanların başarı öykülerinden bahsedeceğiz. Neticede ortaya hepsinin ortak özellikleri çıkacak. Kariyer sitelerinde sıkça görüyoruz. Bizlerden de başarı öykülerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Peki ya siz kendi başarı öyküsünü yazacak olsaydınız neler yazmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? Kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız başarılı olduğunuz durumda nasıl bir başarı öyküsü olurdu? Lütfen bu ekleri dinlerken de ortak yanlarınız var mı, siz de düşünün lütfen.
0: Evet. Öncelikle NLP'de vesaire kişisel gelişimde bir kural vardır. Hı hı. Bir şey yapmak istiyorsanız ilk başta yapacağınız şey onu iyi yapabilen birini kendinize model alıp modelleyerek öğrenmektir. Hı hı. O yüzden de hani müzikte de herkesin bir artık ideal bulduğu bir kişi vardır. İdolü diyeyim ama yani idol sözcüğünden hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve onun gibi solo atmaya çalışır ya da onun gibi şarkı söylemeye çalışır ya da işte onun tuşesini kullanmaya çalışır vesaire. Aynı şey aslında normalde her şeyde geçerli hayatımızda. Hani meslek seçimiyle alakalı bahsederken şundan söz etmiştik. Etrafınızda en mutlu iş hayatı olduğunu düşündüğünüz kişiye bakın. Kendi ideal iş hayatınızı aslında görürsünüz. Çünkü sizin için ne önemli orada? Neden bu kişinin iş hayatına iyi diyorsunuz? Çünkü ne bileyim, esnek saatlerde çalışıyor diyebilirsiniz. Ya da sık sık yurt dışına çıkabiliyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla orada aslında kendi kriterlerinizi yakalamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi burada da kendimizi buna göre değerlendireceğiz. Evet, çok klişe kişilerin hayat öykülerine bakacağız. Ama buradan ne anlamamız gerekiyor ve siz hayatınızda bunu yapıyor musunuz? Ya da hangisi size daha yakın geliyor, ona bakacağız efendim. Değil mi?
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki, her zamanki gibi. Peki Nisan, hiç başarı öyküsünün yazıldığı oldu mu?
0: İlk kitabım çıkarken başarı öyküsü değil ama biyografimi yazmak istediler ve böyle birden ya ben kimim, benim biyografimi yazmasalık olur mu falan şeklinde düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman o editörüm ve yayın evinin sahibi, üçümüz oturduk konuşuyoruz. Dediler ki ya hani olur mu öyle şey, biz normalde senin işte başarı öykünü yazacağız, işte internet sitesinde şöyle yazacak böyle yazacak ve ben böyle yani o zaman daha kendimi gerçekleştirmemişim herhalde. Benim için çok yeni bir şey. Yok dedim, ne başarısı, yazmayın, ben öylesine işte yazdım da bunları falan gibi bir moda girmiştim. Evet. Böyle olmayın, hepimizin birer biyografisi, hepimizin de tabii haliyle
1: kesinlikle
0: başarı
1: öyle, evet,
0: öyküsü var.
1: Evet evet, tabii ki. Peki seni çok etkileyip de sana ilham veren bir başarı öyküsü var mı?
0: Bunlardan çok vardır. Aslında Sezen Aksu'nun var. Bu abartılıyor olabilir ama anladığım kadarıyla kelimesi kelimesine söyleyemem. Yalnız ilk başta sahneye çıkmaya başladığı zamanlarda çok yaşı da küçükmüş.
1: Evet.
0: Ve sahneye ilk çıktığı zamanlarda aslında alay edilmiş.
1: Aa.
0: Ve kısa boylu da olduğu için zaten işte minik serçe minik serçe diyorlarmış. Ve
1: evet,
0: ondan bu günümüze kadar gelmiş ki Sezen Aksu oldu sonunda kendisi. Yani
1: evet,
0: zaten o zaman da Sezen Aksu'ydu da yol boyunca da sonuçta gelişti. Ve ilk yaptığı kaydın da çok satmadığını vesaire duymuştum. Böyle yüzlerce müzisyen var. İlk kayıtları öylesine ortalıkta kaybolan, bir türlü ünlü olamayan. Mesela Ricky Martin de var. Bir şekilde yapıyor yapıyor müzik ve bir türlü olmuyor. Ya da Shakira da böyle. Yani bildiğiniz çok kişi de aynı problem olmuş, vazgeçmemişler. Birincisi bu bana azim konusunda neleri değiştirebilirim ya da ne yapmam lazım peki bunun gerçekleşmesi için. Ama sürekli olarak da hazır olmuşlar. O gün bir gün gelecek ve geldiğinde ben hazır olacağım. Aynı şey sanırım Cem Adrian için de geçerli. Umarım yanılmıyorumdur ama şimdi sen böyle aniden sorunca aklımda olduğu kadarıyla anlatıyorum. O da yanında kendi demo CD'siyle dolaşırmış. Bir gün doğru kişi karşıma gelecek ve ona vereceğim ben bu CD'yi diye.
1: Yeah.
0: Ve evet, sonunda doğru bir kişi, en azından yardım edebilecek bir kişi karşısına çıkıyor. Sanırım Demet Sarıoğlu'ydu o. Tam emin değilim ama. Ve ona o CD'yi veriyor ve oradan işte en azından yapım şirketleriyle görüşmeye başlıyor vesaire. Bunlardan öncesinde pek çok sanatçının sürekli reddedildiği duyulan bir şey.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Çok var. Hani Pavarotti'ye kadar, hani Pavarotti'nin bile beğenilmediği durumlar vesaire, bile değil tabii yani, beğenilmediği durumlar var.
1: Evet.
0: Onlar bundan ders çıkarmıştır, kendilerini belki geliştirmişlerdir, o ayrı mesele. Ama onun ötesinde şu da var, evet, kendileri disiplinle yapmakta oldukları şeyi yapmaya devam ettiler. Diğer bir örneği vereyim. Benedict Cumberbatch'i çok verdim galiba bu örneği ama oyuncu...
1: Ama çok güzel bir örnek gerçekten.
0: Çok da iyi bir oyuncu ve tiyatro kökenli bir oyuncu kendisi. Dolayısıyla ilk başta cast direktörlerine gittiği zaman, cast ajanslarına diyorlar ki senden oyuncu olmaz ve gerekçesi şu, çirkinsin diyorlar. Çok ilginç bir şekilde fiziksel görünümünün buna uygun olmadığını, kamera önü oyunculuğuna uygun olmadığını söylüyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonrasında... Yıllar sonra bu kişi dünyanın hani en ünlü şirketlerinde en ünlü süper kahramanları vesaire oynamaya başladı. Ve ondan sonra dergilerde işte şöyle yakışıklı oyuncu vesaire olarak lanse ettirilmeye başladı. Ne demek bu? Demek ki algı, başarı algısı, siz başarılı oldukça aslında o yakışıklı ya da güzel ya da doğru müzik yapıyor, iyi müzik yapıyor algısı da değişiyor.
1: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Evet. Yani çok ilginç bir şey gerçekten. O da vazgeçseydi.
1: Evet, kendin bu yeteneklerine inanmayıp vazgeçseydi ne kadar büyük bir kayıp.
0: Evet, şu anda böyle bir oyuncu olmayacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bir dedik, başkalarıyla karşılaştırmak. İkincisi bir de şu var. Siz acaba soru, sürekli olmayanı mı yoksa elinizdekilere mi odaklısınız?
1: Evet.
0: Elinde ilk başta mesela diyelim ki hayal kurabilir, diyebilir ki ben şöyle bir modacı olacağım, evet. Ama elimde atölye yok mu? Yoksa acaba ben elimde şapka dikerek başlayabilirim mi sizce? Ya da evet, koca bir fabrika kuramayabilirim şu an ama acaba... Yani evimde bir odaya, ufak bir laboratuvar oluyor herhalde artık, o atölye olmuyor.
1: Atölye.
0: Kurup, oda. Parfüm, hani birkaç böyle özel kişiye özel parfüm yapabilirim fikri var mı? Bu da neden kaynaklanıyor? Aslında her şeyin bir anda büyümesi fikrinden. Eğer ben ne bileyim holding ya da koca bir fabrika ya da koca bir atölye, koca bir şey, çalışanlarım var, şu bu... Yapamıyorsam hiç başlamayayım mı bu işe? Halbuki çok komik kariyer öyküleri dinliyorum. Bu bir Türk ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Bir şirketi kurarken ilk başta sadece kendi varmış meğer. Ama bir telefon numarası alıyor. Şöyle bir şey yapmış. Müşteriler arıyor. Tamam, sizi finans departmanına yönlendiriyorum deyip kendi sesini değiştirip ya da telefona mendil falan koyup o şekilde başka birileri varmış gibi davranıyormuş. Çünkü neden? Kurumsal görünmek için, ama kendisi aslında bütün işi yapıyor normalde. Böyle numaralara başvurmak durumunda kalmış. Yani kısacası yokluktan, yani yokluk derken sefaletten bahsetmiyorum ama ufak bir fikirden, böyle net olarak sadece diyelim minicik, diyelim mesela bir kafe açmak istiyorsunuz. Kafeyi açmak çok zor olabilir belki. Ama belki ufak bir köşede sadece ürünlerinizi satmak, işte kekinizi satmak vesaireyle başlayabilirsiniz. Çok iyi bildiğimiz hamburger şirketi patates kızartması satarak başlıyor. Bir arabada, hani bizde var ya simitçiler, köfteciler, pilavcılar, arabayla satıyorlar ya... O arabalarla patates kızartması satarak başlıyor. Ve bu şu an her yerdeki o patates kızartmalı hamburger firması.
1: Evet.
0: Hadi bakalım sıradakine geçelim.
1: Sıradaki Muhammed Ali, Amerikalı bir boksör ve aynı zamanda da sosyal aktivist. Ağır siklet boksunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve ringdeki başarılarının yanı sıra ırkçılığa karşı duruşu, savaş karşıtı tutumuyla da tanınıyor. Onun mücadeleci ruhu ve dövüşçü kişiliği de dünya genelinde ilham kaynağı oluyor.
0: Burada çok önemli şey var. Şimdi birincisi, kendi kimliğinin haricinde aynı zamanda dünyada bir görüşü, bir vizyonu var. Bu önemli bir şey. Ama diğeri, başkalarına ilham olması. Çünkü sen de yapabilirsin, o yaptıysa belki ben de deneyebilirim diyerek onu örnek alıyor. Ve biz bu, yani bu boksörümüzün herkes tarafından hep iyi bir insan olmakla bilindiğini biliyoruz. Ama buradan olumsuz olarak ne öğrenebiliriz? Kendisi aldığı darbelerden dolayı, tabii yani Parkinson sonuçta sadece darbeden olmayabiliyor ama biliyorsunuz çok ciddi bir hastalık dönemi geçirdi. Şimdi bazen azim başka bir şey, kendimize zarar vermek başka bir şey. Evet, onun seçtiği alan çok riskli, tehlikeliydi. O ayrı. Ama sonuçta büyük bir efsane olmasını engellemedi. Yalnız biz kör riske girerek hareket edemeyiz. Kendimize zarar vermemeliyiz. Kalistenikçi kardeşlerimizi görüyorum. Yani barlar, şey barı oluyor ya, jimnastik barları, böyle paralel bar ya da işte bu bar fix çektiğiniz şeyler. Hı-hı. Onlar da işte hareketler yapacaklar, paralel barlarda hareketler gösterecekler. Yani normalde amaçları jimnastik hareketleri göstermek. Kendi vücut ağırlıklarıyla hoş da görünen hareketler yapmaya çalışıyorlar. Yalnız şimdi yurt dışında bunları yapanların geneli ufak yaşlarda jimnastik eğitimi alıyor. Çünkü mesela çok zor dediğimiz hareketler normalde jimnastikte sadece o halkaya çıkmak için, yani başlangıç hareketi aslında sadece. Dolayısıyla onlarda o hareketin, yani o kas hafızası yerleşmiş oluyor ve ona göre spor salonları var vesaire. Tehlikede olmuyorlar. Başlarında uzmanlar oluyor, öğretmenler oluyor vesaire. Ama ben ne görüyorum? Sahilde, evet, beton değil, oraya bir şey koymuşlar ama düştükleri zaman onları koruyabilecek kapasitede değil. Oranın yapılması böyle tehlikeli hareketlerin denenmesi için değil, hani basit düzeyde spor yapılması. Ama bu kardeşlerimizden ben açıkçası kafası gözü yarılan gördüm. Vaz mı geçmeli? Hayır, tabii ki vazgeçmemeli. Ama önlem almak, tedbirli olmak, doğru yerlerde doğru şeyleri yapmak gerekiyor. Evet, belki tek imkanı bu olabilir ama o zaman ne yapılır? Bir kask ya da oraya belki bir minder ya da bir şey ya da daha fazla yardımcı arkadaş. Önlem alınmadan bir şey yapılmaması gerekiyor. Bunu da tabii ki hani böyle cesur olun, şöyle böyle başarı için cesaret gerekir derken körü körüne gidin anlamında demiyoruz. O anlamda söylemek istedim. Ama bu arada tabii ki Muhammed Ali'nin Parkinson olması onun yanlış bir şey yapmasının sonucu değil. Bu ayrı mesele. Hı hı. Ama bazen de kendini zorla bu hale getirenler oluyor. O yüzden lütfen lütfen dikkat edelim. Azim ayrı bir şey. Böyle gözleri karartan hırs bambaşka bir şey. Muhammed Ali'den sonra söylediğim hani hırs mı azim mi meselesinde kendinize başarılı olacağım diye zarar veriyor musunuz acaba?
1: Evet.
0: Çünkü bunun da sağlıklı olması lazım. Üçüncü sorumuz bu. Hı-hı. Size yönelteceğimiz. Geçelim bir sonraki başarı öykümüze.
1: Evet, bir sonraki başarı öyküsü Malcolm X. Hı-hı. Amerikalı siyasi bir aktivist ve insan hakları savunucusu. Eşitlik ve ırksal adalet için mücadele etti kendisi ve önceleri ayrılıkçı bir yaklaşım sergilese de sonradan fikirleri evrildi ve ırkçılık karşıtı bir tutum benimsedi. Konuşmaları ve yazılarıyla etkileyici bir lider haline geldi ve sivil halklar hareketine önemli katkıda bulundu.
0: Evet, başarı sadece iş adamlarıyla, yani iş insanlarıyla, bilim insanlarıyla vesaire olan bir şey ya da sporcularla olan bir şey değil. Evet. Aktivist bir kişinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kitleleri etkiliyor ya da dünyada bir şeyler değiştiriyor. Buradaki mesele nedir? İlk başta kendi aslında ırkçı yaklaşımları varken daha sonra evriliyor düşünce.
1: Hı hı, evet.
0: İşte buna izin vermek. Hala, ya sen şunu düşünmüyor muydun, ne yani, fikrini mi değiştirdin dediklerinde evet çünkü bunu gördüm diyebilmek.
1: Hı hı.
0: Hani ben fikrimi değiştiremem, hayır ben kesinlikle böyle olmalıyım takıntısında olmamak çok önemli. Bu ne demektir? Değişime, öğrenmeye
1: açık olmak.
0: Açık olmamız, hı-hı, esnek olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Değerli dinleyicilerimiz. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Acaba siz esnek misiniz bu konularda? Yani hayır, bu illa böyle olacak ya da ben illa böyleyim mi diyorsunuz? Yoksa karşınıza farklı bilgiler çıktığı zaman fikrinizi değiştirebiliyor musunuz? Düşünceleriniz evrilebiliyor mu?
1: Kendinize sorun lütfen.
0: Evet. Nedir bir sonraki?
1: Bir sonraki başarı öyküsü de Frida Kahlo. Kendisi Meksikalı bir ressam ve sanat dünyasında da özgün tarzıyla tanınıyor. Sanat eserlerinde özellikle otobiyografik ve acıyı yansıtan temaları işledi. Kendisi gerçekten hayatında çok zor zamanlar geçirdi. Kahlo'nun yaşam boyunca sağlık sorunları, travmalarla mücadele etmesi, sanatının da önemli bir parçası oldu. Ve sanatı, kadın kimliği ve Latin Amerika kültürü üzerinde de derin bir etki bıraktı. Gerçekten bu acılara rağmen sanata devam etti. Hatta bu acılar da sanatının da bir parçası olmuş oldu.
0: Bunu özellikle seçtim. Sen Gamze ile beraber metinleri hazırlarken bazen birbirimize jestler yapıyoruz. Şimdi burada öğrenmemiz gereken şey nedir ve size soracağım soru nedir? Farkındaysanız eğer, bu arada biliyor musunuz bilmiyorum, Frida Kahlo'nun acı çekiyor derken fiziksel olarak şöyle bir durumu var. Bir kaza geçiriyor. Zaten çocukluktan beri bir problemi var. Yani hastalığı var ama kaza geçiriyor ve yani üzerinde çok ciddi metal, nasıl diyeyim, implant var ve bu ona çok ciddi ağrılar veriyor. Yani bizde hani ufacık bir tane kırığımız olsa vesaire çok omurgası kırılacak kadar kaza geçiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sürekli olarak normal bir insanın dayanamayacağı ağrılarla sabah akşam yaşıyor. Ama o neyi seçiyor? O kendi ağrısına gömülmek değil de onun yerine evet ben bu durumdayım ve kendini çirkin de görüyor ama o çirkinliğin içinde bir güzellik görüyor normalde. Ona rağmen kendini hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu bir avantaj olarak kullanıyor. Yani artık engelli sayılıyor mu bilmiyorum ama hani şöyle bir engelim, şöyle bir sağlık durumum var. Onun için bir engel değil ama bir avantaj. Neden? Çünkü onun eserlerini biricik kılan bir şey. Onun gibi başka kimse yok ki. Bunun yerine ne yapıyor? İşte çiçekler, böcekler, rengarenk, böyle mutlu, süper. Evet, orada işte belki iskeletinden işte demir parçalar
1: strüktürü de görebiliyoruz.
0: Evet, onları görüyoruz bir yandan. Bir yandan o acayip durumu görüyoruz. Evet, korkunç ama diğer yandan rengarenk. Bunu da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Hayata bağlılığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki olumsuzlukları da azimle aşıp onları kendi lehimize kullanabiliriz. Bu hastalıkların arkasına saklanmak yerine onlarla birlikte yürümeyi öğrenmek dahil. Peki, bir sonraki sorumuz dinleyicilerimize. Bahaneleriniz var mı? Bir şeylerin arkasına saklanıyor musunuz? Bize söylemek zorunda değilsiniz, sadece kendiniz için. Kendinize dürüst olun sadece. Acaba ya işte ben de yapardım ama mı? Yoksa evet şu oldu ama ben buna rağmen yaptım mı demek istersiniz? Lütfen bir düşünün.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim. Daha bir de ortak özelliklere daha yakından bakacağız.
1: Evet. Elon Musk. Elon Musk hikayesine değinmiştik ancak ekstra bir başarı hikayesi olarak da SpaceX'in başarısını da belirtmek istiyoruz.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Bu adamın adı nasıl okunuyor?
1: Elon Musk. Evet, doğru, pardon. Tarafından kurulan özel bir uzay şirketi SpaceX, hedefi insanlığın Mars'a kolonileşmesini sağlamak ve uzay yolculuğunu daha erişilebilir hale getirmek.
0: Çok ilginç bir, yani deli mi dahi mi konusu hala konuşulan bir şey.
1: Çok ince bir noktada.
0: Ama burada anlamamız gereken şey şu. Birincisi, çok küçük bir şirketle başlıyor aslında. Yani bu kişi böyle milyon dolarları olan birisi değil. Önce kendine bir şekilde bir sermaye oluşturuyor. Evet, bir iş yaparak. Daha sonra o sermayenin hepsini kafasındaki doğru bildiği şey için çok büyük bir şekilde riske atarak bir şeylerle büyütüyor. Ve normalde bu şirketi kurduğunda hani derler ya sermayeyi kediye yükledi. Onun gibi, çünkü hani uzaya bir şeyler gönderecek ve bu bir şeyler milyon dolarlık bir şeyler ve milyon dolarlar kaybedecek olarak algılandı. Hı-hı. Ama şirket büyüdü aksine. Ve şimdi gerçekten öyle bir hale getirdi ki işte ne bileyim uydu mu fırlatmak istiyorsunuz? Tabii bize şu kadar para verin sizin için fırlatalım vesaire. Ve uçuk bilimsel fikirleri uyguluyor. Füzeleri atalım tamam işte roketler sonra geri gelsin yerine otursun. Niye boşu boşuna çöp olsunlar ki neticede değil mi? Böyle fikirleri yani inovatif fikirleri yani yenilikçi fikirleri ortaya koyması açısından birincisi başarılı. İkincisi aslında bütünün yararına bir şeyler istiyor. Şimdi deli de olabilir yani bu dünyada belki evet gerçekten yani niye Mars'ı kolonileştirmek isteyelim ki gibi düşünebiliriz. Evet yani mantıklı deli olabilir. Ama yine de kendi düşüncesi içerisinde bütünün yararına bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü onun gerçeği nedir? Yani gerçeklik anlayışı. Bu dünya yok olacak. Ben bunun için ne yapabilirim? Hı hı. Ha, dünya yok olacak, olmayacak, Mars'a gidilir, gidilmez meselesini tartışmayalım hiç. Hı hı. Ama kendi algısı çerçevesinde dünyanın yok olacağını ve insanlara yardım etmesi gerektiğini, insanlığın devam etmesi için Mars'a gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Ve aslında bunu kendi için değil, insanlığı kurtarmak için yapıyor kendince. Dolayısıyla aslında bütünün yararına bir iş yapmak da önemli. Acaba siz, sorumuza gelelim. Hı hı. Bir iş yaparken sadece kendi kazancımız için mi yapıyorsunuz? Yoksa bütünün yararını gerçekten düşünüyor musunuz? Hı hı. Sadece bize gelecek olan terfi olabilir ya da işte kazanç olabilir, maddi kazanç olabilir ya da şu bile diyelim ekip çalışması. Öğretmen bana aferin desin diye mi ben bunları yapıyorum yoksa gerçekten o grubun yararına mı yapıyorum? Bu bile baştan bir karardır ve genelde başarılı kişiler bencil değildir. Hı hı. Tam tersi sanki bencil olsalar daha çok şey elde edecekler gibi görünür ama öyle değillerdir. Hadi o zaman yine kısa bir araya gidelim sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Sizin paylaşmak istedikleriniz, bize yazmak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: başarılı insanların hayat öykülerine bakıyoruz, evet, ama nasıl bir gözle kendimize sorular soruyoruz acaba? Hı-hı. Biz de azimli miyiz? Biz de yokluğa rağmen, acılara rağmen devam ediyor muyuz? Hani yoklukla başlayabiliyor muyuz ufak, yalın fikirlerle? Ya da bütünün, yani başkalarının da yararına işler peşinde miyiz? Bunları soruyoruz kendimize. Hadi bakalım bir sonraki başarı öykümüze
1: geçelim. Bir sonraki Bill Gates, Amerikalı bir iş adamı ve yazılım geliştirici olarak biliniyor. Microsoft şirketinin kurucusu. Gates 1975 yılında arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kuruyor. Şirket kişisel bilgisayar endüstrisinin yükselişiyle birlikte de büyük bir başarı elde ediyor. Ve Gates, Microsoft'un vizyoner lideri olarak biliniyor ve Windows'un işletim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket bilgisayar yazılımları ve teknoloji ürünleriyle de dünya çapında tanınıyor ve Gates büyük bir başarı elde ederek de dünyanın en zengin insanlarından biri haline geliyor. Ayrıca da Gates ve eşi Melinda Gates dünyanın çeşitli sağlık ve eğitim sorunlarıyla da mücadele etmek için Gates Vakfı'nı kurarak hayırseverlik alanında da etkili olmuşlar.
0: Evet, buradaki bir vizyonla alakalı bir durum var. Yani ben bu bilgisayarları, tabii ki o arada başka şirketler de var ama biz bu bilgisayarları herkesin kullanabileceği hale getireceğiz. İşte böyle, sen hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Bizim normalde ilk başta var mıydı okulda? Ya da ben ilkokulda mıydım onu hatırlayamıyorum ama hı hı, normalde kod yazıyorduk. Yani DOS vardı,
1: evet,
0: ve bizim bir klasörleri görmemiz bile bir problemdi. Hı hı. Yani şimdi bu tabii ki basit bir şey ama sayfalarca böyle bir şeyler ezberliyorduk. Kod değil yani bu arada, komut ezberliyorduk.
1: Evet.
0: Ve onlarla çok basit şeyler anca yapabiliyorduk.
1: Hı hı.
0: Daha disketler vardı vesaire. Ay, biz de evet, daha minik minik bıdık bıdıktık ve zordu.
1: Hı-hı.
0: Ve normalde bu adamcağız diyor ki böyle olmayacak. Bu insanların hani bu şeyi kullanabilmesi gerekiyor.
1: Daha kolaylıkla.
0: Bunun tabana yayılması gerekiyor. Hı-hı. İlla böyle sayfalarca bir şey, hani çok fazla eforla az bir iş yapılabiliyordu. Onun yerine kolaylaştıralım. Öncelikle bunu sağlıyor, basitleştiriyor. Bakarsak evet, burada yine bütünün yararına var. İkincisi ne, hı-hı, yapıyor? Eline yine geçen bu paranın bir kısmıyla bir vakıf kuruyor.
1: Hı-hı.
0: Ve özellikle Afrika'da bazı hastalıkların sona ermesini sağladı.
1: Ne güzel, çok güzel.
0: Çünkü kendi laboratuvarı var.
1: Hı-hı.
0: Kendi normalde bilim adamı değil. Yani hani hastalıkları iyileştirebilecek bir yanı yok yazılımcı. Dolayısıyla başka bilim adamlarına da aslında yol açtı.
1: Hı hı.
0: Bir şeylerin dünyada değişmesini sağladı.
1: Evet.
0: Geçenlerde çok çok çok ünlü bir içerik üreticisinin kendi biyosuna baktım. Yani kişisel, kendiyle alakalı en kısa ne yazıyor buna baktım. Biliyorsunuz, hı hı, da biyonun ne olduğunu ben açıklayayım dedim. ve diyor ki bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeden ölmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani başka bir deyişle ben ölmeden bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum. Evet, bir kişi tek başına böyle bir şey yapabilir mi? Ama işte çok şey değişiyor.
1: Hı hı.
0: Klasik bir öykü vardır. Bir adam sahile vurmuş deniz yıldızlarını, biliyorsunuzdur. Ben yine de anlatacağım. Teker teker denize atıyordur. Ondan sonra derler ki yahu bir sürü var.
1: Hı hı.
0: Yani uğraşma, boş ver. Belki binlerce deniz yıldızı var. Ne değişecek, diyor, hı hı, arkadaşı. Adam diyor ki bak evet, benim için bir şey değişmiyor. Burada hala sahile karaya vurmuş olanlar için bir şey değişmiyor. Ama bak onun için,
1: hı hı,
0: o denize geri attığı yaşama dönen deniz yıldızı için çok şey değişti. İşte böyle. Belki bizim için, yani Afrika'daki bilmem ne alanlarındaki hastalık bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama o hastalığın bitmesi pek çok kişi için, orada yaşayanlar için çok büyük, hı, bir şey.
1: Hı hı.
0: Geçelim mi sonuncu?
1: Evet, geçelim. Steve Jobs, Amerikalı bir girişimci ve Apple'ın da kurucusu olarak da tanıyoruz. 1976 yılında Steve Wozniak ile birlikte Apple Computer'ı kurdu ve Apple kişisel bilgisayarlar ve daha sonra da iPod, iPhone, iPad gibi inovatif tüketici elektroniğini ürünleri de dünya çapında ün kazandı. Ürünlerinin tasarımında da kullanıcı ve deneyiminde mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimsediler. Ancak 1985 yılında Apple'dan ayrıldı ve başka bir projeler üzerinde çalıştı. 97 yılında Apple'a geri dönerek şirketi tekrar yönetmeye başladı. Apple'ı büyük bir dönüşüm sürecine soktu. Jobs, Apple'ın yaratıcısı olduğu ürünlerle teknoloji endüstrisinde de devrim yarattı ve Apple'ı dünya çapında en değerli şirketlerden biri haline getirdi.

0: ve aynı zamanda da Pixar Animation stüdyolarının da kurucusu ve animasyon film endüstrisine de önemli katkılarda bulundu. Ölümünden önce de dünyanın en etkili ve ilham verici liderlerinden biri olma yolundaydı.
1: Öncelikle ilham verici. Hı-hı. Çünkü neden? Ya siz bu kadar şeyi şu küçücük şeye sıkıştıracaksınız fikrini ortaya çıkarıyor. İkincisi, bir şeylerin eğlenceli olabileceği, yani güzelliğe dair bir şeyler ortaya çıkarıyor. Yani ve burada ilginç bir durum var. Hani diyorsun ya, ayrıldı kendi şirketinden. Aslında kendi şirketinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bayağı atıyorlar adamı gibi bir şey. Düşünsenize, siz garajınızda bilgisayar yaparak bir şeye başlıyorsunuz ve o inanılmaz derecede ünlü ve büyük bir hale geliyor yani. Daha sonrasında işte halka arz ediliyor, yönetim kurulu olmaya başlıyor. Şöyle böyle şirketleştiği zaman o yönetim kurulu sizin kurduğunuz şirketten sizi atıyor. Yani böyle bir hale geliyor artık. Daha sonrasında tabii ki geri dönüyor. Tabii orada da yaptığı başka şeyler var. O ayrı mesele. Ama burada da şunu görebiliyor musunuz? İhanet diye bir şey var. Hani dedik ya, amacı değil, rağmenci olun. Ben aslında çok şey yaparım da izin vermiyorlar. Vermeyebilirler. Ben aslında çok şey yaparım ama destekleyenim yok. Evet. Ve hatta sizi geri çekebilirler. Bakın, her zaman bütün şartların %100 uygun olması gerekmiyor. Sadece hangi durumda nasıl şekilleneceğimizi, nasıl cevap vereceğimizi, satranç gibi bir şey bu. Nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve yine bir şeyin normalde, yani ben Steve Jobs'a baktığım zaman şunu görüyorum. Nasıl daha basit, daha yalın hale getiririm ve nasıl daha keyifli hale getiririm? Ben onda sadece yalınlık ve keyif görüyorum yani. Ve bana da bu konuda çok ilham veren, istersen yine bir araya girelim, sonra da son bölümümüze geçelim.
0: Evet, bu arada sizler de bize lütfen yazın yorumlarınızı, belki sorularınız varsa.
1: Belki kendi başarı öykülerinizi.
0: Evet, kendi başarı öykünüzü lütfen yazın. baskabirdumya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugün başarılı insanlara baktık. Evet, bir sürü marka söylemek zorunda kaldık çünkü evet. Başarıları bu. Yani yapacak bir şey yok. Ve bu kişilerden neler öğrenebiliriz onlara baktık. Kendimize bazı sorular sorduk. Şimdi bunları şöyle bir özetleyelim. Başarılı insanların ortak özellikleri neler?
1: Evet. Bu örnekler Bill Gates ve Steve Jobs gibi başarılı insanların kariyerlerini, başarı öykülerini özetledik. Her ikisi de kendilerine özgü yaklaşımları ve tutkularıyla teknoloji dünyasında büyük yankılar uyandırdılar gerçekten.
0: Evet, tutku çok önemli. Bunların Bakın kaç kişi saydık. Sporcular saydık. Bir sürü yani yazılımcılar evet saydık. Bu kişiler arasında ya da hani aktivistler saydık. Tutkuları olması çok önemli.
1: Evet.
0: Evet.
1: İnovasyon ve sosyal etkileri konusunda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs teknoloji alanında önemli inovasyonlara da imza attılar. Ve dünyayı değiştiren ürünler, hizmetler geliştirdiler. Yenilikçi fikirleri ve vizyonları teknoloji sektöründe çığır açan dönüşümlere yol açtı. Bunun yanı sıra her ikisi de sosyal etki yaratma amacıyla çalışmalarda bulundular. Bill Gates küresel sağlık sorunları ve yoksullukla mücadele konularında büyük bağışlar yaparak insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalıştı. Ve Steve Jobs ise yenilikçi ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.
0: İkisini karşılaştırdığımızda evet böyle bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Sonuç olarak normalde şuna bakmak istiyoruz. Gerçekten başkalarına ilham verebiliyor muyuz? Başkalarının işini kolaylaştırabiliyor muyuz? Hani iş kuracağız falan diyoruz ya, bizim de böyle bir şeye bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk başta biz şunu düşünüyoruz sadece. Ha, ayda şu kadar satsak şu kadar gelir gelir. Ya da hani düşünüyoruz mesela, bize soruyorlar ne okuyacaksın? Şunu okurum, sonra şöyle bir işe girerim. İşte şu kadar gelirim olur, şurada yaşarım vesaire. Tamam. Ama evet. Şimdi varsayıyoruz ki bu oldu. Vizyonumuza böyle ulaşıyoruz. Sonra ne yapacaksın? Bakın, onlar da sonra ne yapacaksının artık uç noktalarını yaşayan insanlar. Ben dünyada şu hastalığı bitireceğim. Ya da ben şurada açlık sorununu artık çözeceğim. Ya da işte Mars'ta koloni kuracağım da tabii böyle bir şey. Dolayısıyla atacağınız adımların en uç noktasını vizyonunuzda belirlemiş olmanız çok güzel bir davranış. Kendinizi ya ben kimim ki işte şöyle böyle yapacağım demeyin. Ama bunu böyle ütopik olarak ben de Uranüs'e gideceğim falan gibi bir şey olarak değil de gerçekten kendi vizyonunuzun yani ya da kendi kısa dönem hedefinizi bir adım sonra okyanuslarca ileri götürerek bu vizyonu bulmamız gerekiyor. Sonuçta garajında belki de o ilk bilgisayarları yaparken bu insanlar belki ben şurada açlığı bitiririm dememiş olabilir. Ama şimdiden vizyonumuzu belirlememiz bize o tutkuyu korumamız, hani rağmen amacı değil de rağmence olmamız için de ayrıca itici güç sağlayacaktır.
1: Evet. Ve kendilerini gerçekleştirdikten sonra yani hepsinin ortak yanı da bütünün yararına düşünmeleri ve o şekilde güzel şeyler yapmaları.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Ve mücadeleler ve başarıya giden yolda da hem Bill Gates hem de Steve Jobs da başarıya ulaşmak için zorluklarla karşılaşmışlar. İkisi de başarısızlıklarla ve engellerle de mücadele etmişler. Ancak pes etmeyip de hedeflerine odaklanmışlar. Ve başarıya giden yolculuklarında da kararlılık, tutku, çalışma disiplini büyük rol oynamış görüyoruz.
0: Değil mi? Siz de böyle evet. Misiniz gençler? Hani bir sınavdan mesela az aldık, bir şeyler oldu böyle. Hani kendimizi başarısız hissettik. Bırakıyor muyuz?
1: Hayır.
0: Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz hiçbir zaman.
1: Evet. Ve ikisi de risk almaktan çekinmemişler. Yenilikçi fikirleriyle de önce olmayı başarmışlar. Liderlik ve etkin iş stratejileri konusunda da yine Bill Gates ve hem de Steve Jobs liderlik becerileriyle de tanınıyorlar. Şirketlerini büyütmek, vizyonlarını geliştirmek için de etkin iş stratejileri de kullanmışlar.
0: Ve burada şöyle bir şey var. Ben buraya kadar geldim, tamam hedefime ulaştım, bitti. Değil. Sürekli olarak yeniliyorlar. Ya ben evet. Bunu yaptım artık, tamam. Artık
1: bu en iyisi oldu.
0: Evet, müthiştir.
1: Demiyorlar.
0: Demiyorlar hiçbir zaman. Sürekli bir öğrenme, sürekli bir gelişme hali var.
1: Yaratıcı düşünme, risk alma, ekip çalışması, müşteri odaklılık başarılarının temel taşları da olmuş
0: evet.
1: Bu süreçte ve evet.
0: Bu çok önemli, ekip çalışması.
1: Kesinlikle.
0: Bakın hiçbir şeyi bir başınıza yapamazsınız.
1: Yani
0: evet siz önder olabilirsiniz ve çıkış noktası olabilirsiniz ama genel olarak bütün başarılı insanların ekipleri vardır. Zaman zaman ekip değişir, şöyle o gider, bu olur, evet ihanetler olur vesaire vesaire. Ama sonuçta biz sosyal varlıklarız. Ve ekiplerle daha güçlüyüz. Bunu da unutmayın. Herkesi bırakacağım, ben kendim yapacağım yalar duyuyorum. Gençler, bu mümkün değil maalesef. Boşu boşuna dememişiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Ve her ikisi de dediğin gibi bu konuda takım çalışmasını teşvik etmiş ve yetenekli insanları da etrafında toplamışlar. İlham kaynakları olarak da hem Bill Gates hem de Steve Jobs milyonlarca insan için ilham kaynağı olmuş. Kariyerleri, başarı öyküleri, girişimcilikleri, teknoloji meraklılıkları gençler için birer örnek teşkil ediyor.
0: Evet.
1: İnovasyon, tutku, vizyon, başarıya giden yolda kararlılık gibi değerleri de benimseyen pek çok kişi onların başarılarını takip ederek de kendi hedeflerinde ilerlemişler.
0: Yani sonuçta bize de yol açıyorlar. Bencil olmaz gerçekten başarılı insanlar. Arkalarında başkalarını yetiştirirler. Başkalarına ilham verirler. Evet. Arkalarında onları izleyecek, hatta onlardan daha ileriye gidecek kişiler yetiştirir. Başarılı öğretmenler bile ister ki öğrencileri kendilerinden daha iyi yapabilir, daha iyi hale gelsin.
1: Onlar olarak da Bill Gates ve Steve Jobs gibi tanınmış başarılı insanların da başarı öykülerini, etkilerini de bunlar yansıtıyor. Her ikisi de kendi alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler, öncülük etmişler. Liderlik becerileriyle de, yenilikçi fikirleriyle de dünya çapında tanınmış isimler haline gelmişler.
0: Evet, devrimci derken size bir şey bu böyle yapılmaz, böyle yapılıyor dediği zaman insanlar gerçekten mi demeniz lazım. Ben hatırlıyorum, bir abimiz işte bundan çok uzun yıllar önce endüstri ürünleri tasarımcısıydı ve bize şöyle bir şey sordu. Hani ne gibi yenilik yapabilirim? Biz tabii çok görselci olduğumuz için doğrudan dedik ki beyaz eşya tasarlayacak. Bunlar beyaz olmasın, adı beyaz eşya diye neden beyaz olmak zorunda? Ama bu arada bu yani çok çok uzun yıllar önce olan bir şey. O zaman beyaz eşyalar başka beyazdı gerçekten.
1: Yok.
0: Ve sonra yıllar sonra tabii önce gümüş rengi, biz de gümüş rengi olmasını düşünmüştük. O da dalga geçmişti benimle. Ne yani, pembe buzdolabı mı yapayım dedi. Ben dedim evet yap, niye, şimdi var. Ve normal buzdolaplarından daha pahalı. Evet, neyse. O yüzden vizyonunuzu böyle uçuk da fikirleriniz, bu uçuk bir fikir değil çünkü şu an yapıldı bile. Ama o dönem için saçma ya da uçuk gelen fikirleriniz varsa da yine de hayatı daha renkli hale getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bugün de süremizin sonuna geldik. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi
1: sizi çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Biraz kendinize sormuşsunuzdur. Hani ben de böyle miyim, şöyle miyim? Evet ya doğru, bencilliği bırakayım ya da birazcık vizyon çalışması yapayım falan dediyseniz bu program amacına ulaşmıştır efendim. Sizleri çok seviyoruz,
1: çok seviyoruz
0: dedik ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: This is for every one of you out there. Have patience. Wait on the Lord. Just grab your neighbor by the hand and tell him, wait on the Lord. Tell him, wait on the Lord. Tell him, wait on the Lord. Hallelujah.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor.

0: Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.